0: Bu yolda dirençli bir şekilde kararlı duruş gerekiyordu. Ama kaç insan bu derin direnci gösterebilecekti? Oysa bu yolun daha ilk etabıydı. Sonra zihin dünyasına ilişkin yolculuk başlıyordu. Edindiğimiz bilgilerle, okumalarla insan kendini üst noktalarda görmeye başlıyordu. Nefsin eline bir materyal geçiyordu. Bilgili olma materyalini eline geçirmişti. Nefis nasıl da döverdi o materyalle. Kişi bu tahriklere ne kadar dayanabilirdi? Yavaş yavaş nefsin oluşturduğu duygulara meylederdi. Kendini bir şey sanma, kendini büyük görme eğilimi kendini hissettirirdi. Diğer insanları küçük görme gibi vahim bir yanlış kulvara girerdi. O yolun yolcusu olabilirdi. Ama bu tehlikeli, tuzaklı yolu da geçebilirse duygu dünyasına, gönül dünyasına ulaşırdı. Kalplerde kin olabilirdi. Haset olabilirdi, enaniyet olabilirdi. Kalbi bu hastalıklardan arındırmak asla kolay değildi. Zorunu zoruydu. Şems suresinin 9. ve 10. ayetinde "Elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir" buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim müminlere kalbi selim diye bir konuyu gündemlerine koyuyordu. Rahman-ı Rahim'in huzuruna kalbi selim ile gelenler sahili selamet olacaktı. Dördüncü aşamada ruhsal dünyaya yolculuk başlıyordu. Beden katmanını aşmak vardı. Zihinsel boyutu geçmek vardı. Duygusal katmanını aşmak gerekiyordu. Ve ruhi katmana ulaşmak vardı. Bu bir yolculuktu. Bu insanın asıl yolculuğuydu. Bu insanın varoluşunu gerçekleştirme yolculuğuydu. Zordu, çetindi. Bu nedenle bu yolun sonuna varanların sayısı parmakların sayısı kadar azalıyordu. Onlar şeffaf müminlerdi. Onlar şeffaf Müslümanlardı. Kalpleri Rahman-ı Rahim ile hemdem olanlardı. Onlar en güvenilir insanlardı. Onlar daima dost doğru olurlardı. Hep doğru söylerlerdi, hep doğru iş yaparlardı. Onlar Rabbani yolda hiçbir harama bulaşmadan tertemiz bir hayatı yaşamaya gayret ederlerdi. Özellikle yalan söylemekten şiddetle sakınırlardı. Hayata olumlu bakarlardı. Olumsuz kelamlar etmezlerdi. Hasretin insanların kusurları araştırmaktan özenle kaçınırlardı. Bundan derin rahatsızlık duyarlardı. Güzele yönelirlerdi. Güzel düşünürlerdi. Güzel sözler söylerlerdi. Güzel yaşarlardı ve güzel bir ölümle ölmek isterlerdi. İnsanın, insanlığın hayatında en zorlu, en çetin konu, insanın kendisini geliştirmesiydi. Ahlaki, kişilik gelişimini gerçekleştirmekti. Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutanlar, o aile ve toplumdaki olgun insanların sayısıyla orantılıydı. Yeryüzünü dağlar tutuyordu. Toplumları da bilge olup olgun olan güzel insanlar ayakta tutuyordu. Hayatı dengeli sürdürebilenler hem model insanlardı hem de o toplumu ayakta tutan insanlardı. Dengeli oluş hem küçük cihadı hem büyük cihadı dengeli götürebilmekti. Her şeyin hakkını verebilmekti. Müminler 30 bin kişilik ordusuyla Bizans üzerine gitmişlerdi. 20 gün Tebük'te beklemişlerdi. Ama Bizans karşısına çıkamamıştı. Müminler şimdi büyük bir cihadı gerçekleştirmiş oluyordu. Bir başarıya ulaşmış oluyorlardı. Ola ki bu ve benzeri başarılar müminlerde bir rahatlama, bir gevşeme, bir atalet oluşturabilirdi. Hatta bazılarında ucup hastalığı bile oluşturabilirdi. Kendini beğenme duygusu yavaş yavaş onları kuşatabilirdi. Bir de nefsi emmare her dem fısıldayıp duruyordu. O her an uyanıktı. Kul bir gaflet göstersindi. Hemen o gafletten içeriye nüfuz eder, ruha nüfuz ederdi. Ruhumuzu bulandırabilirdi. Ruhlarda olumsuzluklar oluşturabilirdi. Ayet-i kerimede "Ey iman edenler, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?" buyruluyordu. Thank you. bütün mesele hayatla sözlerin bütünlük oluşturmasıydı. Özüyle, sözüyle, halleriyle bir bütünlük gerçekleştirmekti. İdealler yüksek olabilirdi. İdeallerin gerçekleştirmesi adına oturaklı sözler söylenebilirdi ama onun pratiğine gelindiğinde işin asla söylendiği gibi kolay olmadığı hemen kendini gösteriyordu. Haliyle insanın kendisini inşa etmesi ana konuydu. Bu çileli bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Bu konuda mesafe almak yiğitlerin değil, ancak baba yiğitlerin işiydi. Ama asıl olan bir husus vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Müminin niyeti amelinden değerlidir, amelinden üstündür" buyuruyordu. Mümin, Rabbani yolda olacaktı. O yolda mesafe almak için çabalayacaktı. Hiçbir mesafe alamasa bile o niyet ve hasreten o çaba indallah'ta çok değerliydi. Kulun kaygıları, duyuşları, düşünüşleri ve çırpınışları son derece değerliydi, önemliydi. Önce yolda olmak vardı. Sonra mesafe alabilmek için derin bir duyuşla ciddi gayret ortaya koymak gerekiyordu. Nemrut dağlar misali odunlar toplatıyor ve ateşe veriyordu. Ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşte yaksındı. Develer ateşe yüklerle odun taşıyordu. Ateşin daha azgınlaşarak yanması için. Karınca da ağzına su damlasının zerresini almış ateşi söndürmeye gidiyordu. Develer soruyordu, "Ey karınca, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Minnacık su ile dev ateşleri mi söndüreceksin?" diye soruyorlardı. Karıncanın cevabı, "Safımı belirliyorum. Hazreti İbrahim'in safında olduğumu ortaya koyuyorum" diyordu. Bir bilinç vardı, bir çaba vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bizans İmparatorluğu üzerine yürümek suretiyle büyük kazanımlar gerçekleştiriyordu. Bizans İmparatorluğu'nun bir imajı vardı. Bizans büyük bir güçtü, kuvvetli bir heybetti. Hiçbir güç bu büyük gücün karşısına çıkamazdı. Çıksa bile perişan olurdu. Böyle bir imajı vardı. Yenilmez bir güç olarak egemenliğini kurmuştu. Müslümanlar bu gücün karşısına çıkıyorlardı. Onlar büyük bir kuvvetti, güçtü ama müminlerin hayata, ölüme bakışları bambaşkaydı. Onlar Allah'a dayanmış, güvenmişlerdi. Onlar hayatı onun için yaşamanın varoluş sırrı olduğunu derinden kavrayanlardı. Onlar onun yolunda ölebilmeyi en yüksek makam olarak bilirlerdi, inanırlardı. Şehitliği her biri kalplerine, alınlarına yazmışlardı. Her birinin gönlünde şehadet makamı bir sevdaydı, bir hedefti. Onlar Allah'tan gayrısından korkmazlardı. Hayatları da ölümleri de Rahman-ı Rahim içindi. Şairin diliyle, "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm." Bizans o zamanın en süper gücüydü. Karşısına korkusuz bir toplum çıkıyordu. İslam ordusu çıkıyordu. Dün Mute'de 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla yaman bir harp gerçekleştirmişti. Şimdi 30 bin İslam eriyle Tebük Ovası'ndaydı. Ama Bizans ordusu yoktu. Bizans karşısına gelememişti. 20 gün Tebük'te kalmışlar, yine bir karşılık veren olmamıştı. İslam ordusunun bu korkusuz tavrı Bizans'ın heybetini parçalıyordu. Kalplerdeki yenilmezlik imajını siliyordu. Asıl olansa artık bu coğrafyalarda yeni bir güç vardı. Bütün güçlerle savaşabilecek bir kuvvet vardı. O günün dünyasındaki süper güce kafa tutan, meydan okuyan bir İslam ordusu vardı. Artık o coğrafyanın küçük devletçikleri, kabileleri, valileri dalga dalga Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya İslam'la şereflenmek istediklerini bildiriyor ya da cizye vermek suretiyle İslam'ın bayrağı altında yaşamak istediklerini açıklıyorlardı. Suriye toprakları tedrici bir şekilde İslam'ın diyarı oluyordu. Özellikle Arap Yarımadası'nda artık İslam'ın sancağı dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına çok yakın bir zamanda büyük bir ordu hazırlıyordu. Komutan olarak da kendi ellerinde büyüyen Hazreti Usame bin Zeyd'i tayin ediyordu. Bu büyük ordu Suriye üzerine, Bizans üzerine yürüyecekti. İslam'ın bütün insanlığa açılımı Suriye üzerinden gerçekleşecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

Seni uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de, bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

ömrünün sermayesin verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefai haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

0: fikri. Gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya. Geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler. Ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin. Tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu yahut bu dünya kaygısı. Hani aru hani gayret ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü hani takva ya taat böyle mi olur?
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızlara anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir suveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram eylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

0: Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: Dedi. Allah, haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis,
0: öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan ihlas sahibi kulların hariç onlara dokunmayacağım.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
2: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
1: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
2: Rabbim, onu kız doğurdum.
1: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
2: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Ben niye beleyim?
1: Gönlünüze
0: kara bahtımdan
1: davet radyo.
0: Bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, megermiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak, bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki aşkım dost elinde kılıç olup dur. Herkesin başını yücelten sevgi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لا علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele. Alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut, tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim...

0: Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu, bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni aldımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik arar boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye? Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurbanım. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer. Tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı. Bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla bu rahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yâre can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efgan-u ahın ne acep? Kıldığın vaslın temenna yâr-ı zişanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin gülistanın nedir? Herkesin bir azı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azı kunanın nedir? Her biri bir emre mahkum hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı.
1: Gönlümüzden gönlünüze davet radyo.
0: Ekberinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük
2: 91.0.
0: almışım. Oy benim bağlı başım.

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

0: ayrılığın arkasından duyulan
1: gönlümüzden gönlünüze
0: gitme davet gerdanlığı inci ve mercan olan ölümlü vakitlerde hayatıma can olan masiva denizinde kalanların feneri ayrılığı intihar aşkı imtihan olan ikramındır ne varsa sızlatan yüreğimi ey alevde kaybolup sularda nihan olan gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına düşmüşüm çıbanların çıyanların çağına ey yolunu kaybeden yolculara han olan ısırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım kadehimde ıstırap damarımda kan olan boynumda kelepçeli bakışların urganı üzerimde acılar kumaşının yorganı gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan al götür senin için ağlayan serçeleri hasretinle eriyip kuruyan pençeleri kahramanlara gurbet şaire vatan olan şah damarımda solar nergisleri sevincin ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan gitme çözmek üzredir son düğmeyi güvercin bazen muştu çiçeği bazen de hüsran olan ya baş ucunda cellat tenhada bekleyen cin ya da şahikalarda katıksız hicran olan mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan ben miyim terk edilen ben miyim ziyan olan ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp gitme ey ipek yüzlü
2: 91.0
0: gitme ey insan
2: Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbime hamdolsun, bu hakikatlerle Cenab-ı Hak bizi istihdam etmiş ve bu hakikatlere bizi hizmetkar eylemiş. Ayrı bir teşekkürü Cenab-ı Hak kendi alemde bana ihsas ettiriyor şu an. Evet değerli dostlar, şimdi 33. Söz, Sözler Mecmuası'ndan 5. pencereden akabinde 6. zamanımız kalırsa 7. pencereye de girip inşallah hatime vereceğiz. Cenab-ı Hak şu hakikatleri tahkiki manada anlamayı, yaşamayı, alemimizde tatbik etmeyi ve bunlarla haşru cem eylemeyi nasip eylesin cümlemize. 5. pencere, görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar, görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Eşya hususan zihayat olanlar, hayat sahibi olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Bütün hayata mazhar olan bütün varlıklar ne yapıyor? Ani ve def'i bir zamanda vücuda geliyor. Mesela diyelim ki bir çekirdeğin neşvi nema bulması için mevsimlerin, işte ısığın, ısının, ışığın, efendim toprağın, havanın, bunun gibi emsali olan elementlerin bir araya gelmesi lazım. Ve bunu da Cenab-ı Hak Hay ismiyle tecelli ettirmesi lazım. Demek ki her şey, hayata mazhar olan her şey Cenab-ı Hakk'ın hayat vasfına, hayat ismine ne yapıyor? Bakıyor. Halbuki def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler, gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken, çok merhamete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç, ihtimamkârane nakışlarla münakkaş. Bakın yani def'i ve ani bir surette bir madde çıkacak ve gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım geliyor. Ama tam tersi, çok maharete muhtaç bir hüsnü sanat lazım. Çünkü bir fabrikada bakıyoruz ki bir elbisenin vücuda gelmesi için ne kadar merhale, ne kadar zamana ihtiyaç var. Değil mi? İnsanın kullanmış olduğu bütün asli ihtiyaçlarda, araç gereçlerde bu mana var. Çok zamana muhtaç, ihtimamkârane nakışlarla münakkaş. Çok zamana da muhtaç, ihtimamkârane nakışlarla münakkaş. Çok alata muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen. Çok çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. Bakın yani Cenab-ı Hak bahar mevsiminde bakıyoruz. Ani ve defi bir surette yaratmış olduğu bütün rahmet eserlerinde bu manalar gözümüze çok bariz bir şekilde çarpıyor. Nasıl? Gayet basit, şekilsiz. Ama bakıyoruz ki hepsinde çok maharete muhtaç bir hüsnü sanat var. Çok zamana muhtaç, ihtimam kerane nakışlarla münakkaş. Nakışlanmış yani, işlenmiş. Çok alata muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen, süslenmiş. Çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyor. Ama Cenab-ı Hak bunu ani ve defi bir şekilde yaratıyor. Ve Cenab-ı Hak bunu yapması için kaf ve nun tezgahına ne yapıyor? Bunu işlettiriyor. Bütün isimlerini orada tecelli ettiriyor. En basiti, bir elmanın vücuda gelmesi için o elmadaki o tezgah, o koku, o elbise neyi gerektirir? Bu saydığımız bütün bu özellikleri gerektiriyor. Hüsnü sanat var, ihtimamkarane, münakkaş nakış var. Acip sanatla değil, müzeyyen, süslü. Yani hem göze hitap etmesi, hem dile hitap etmesi, hem değil mi, bütün latifelerimize hitap etmesi. Bir meyvenin vücuda gelmesi için. Ve çok maddeler muhtaç bir surette halk olunuyor. Yani o elmanın olması için ne yapacağız? O mevsimin zamanı olması lazım. İşte bu defi ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet her bir saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet. Bakın bu kadar yapılan faaliyetler zemin yüzünde Cenab-ı Hakk'ın ani bir surette harika bir sanat ve güzel bir heyet. Her biri bir saniye hakimin hikmetle yapıyor Cenab-ı Hak sanatkarını. Her şeyi hikmetle yaratıyor. Niye? Çünkü akla kapı açmak için. Dünya darul hikmet, lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Başka yerde, başka risalede üstadımız. Demek ki biz de bu manayı işleyerek, yani saniye hakim hikmetiyle muamele ediyor dünyada. Ama ahirette kudretiyle muamele edecek. Niye? Hak edenlere mükafatını verecek. Vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir gücü yetecek. Nihayetsiz hakim hikmetle yapacak bir vacibül vücudu gösterir. Onun var olmasını gözümüze böyle parmağını sokarcasına ne diyor ayette? Fenzur ila eseri rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtihe inne zalike lemuhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Nazar etmez misiniz? O rahmet eserler mi? Değil mi? Ölümünün arkasından nasıl tekrar diriltiyor? Yani işte akıl sahibi olan insan bunu tefekkürle, alemini bu manayla ne yapacak? Sürekli haşir neşir edecek. Ama dünya hayatında teslim çökertilmiş, taklit kırılmış bir asır, erkan-ı imaniye, fen ve felsefeden ve taassubiyeten gelen bir şüpheci akıl ne yapıyor? Bu tefekkür penceremizi bizim kısıtlıyor. Biz buna tabiri caizse eksen kayması diyoruz. Niye? Çünkü insanın her şeyini dünyayla ne yapmış? Sarmalamış. Ama ahiret hayatı nedir? Bizim için daim olan bir hayat. Yani gideceğimiz bir menzil var, varacağımız bir ebedi bir alem var ve biz daha hala dünyada, kendi nefsime de hitaben diyorum, dünyada nazlanacak, kalacak gibi daha hala bu manaları ihsas edemiyoruz. Niye? Eksen kaymamızdan, eksen kaymasından kaynaklanan meselelerden dolayı dünya her tarafımızı sarmış ve sarmalamış. Onun için tefekkür gafleti izale eder diyor üstadımız Mesnevi Nuri'de. Onun için tefekkür penceremizi hiçbir zaman kapatmamamız gerekiyor. Onun için de pencereleri üstadımız bu şekilde izah etmiş. Hatta bu risalenin sonunda bu risaleyi okuyan diyor imanını tahkiki manada kuvvetleştirir ve daha sağlamlaştırır. Tabiri caizse böyle sağlam bir şeyle bir yere bir şeyi bağlarsın, o şekilde imanımız tahkik olur. Allah bu manayı bize, hepimize ihsas etsin. Şimdi ey sersem münkir, bu manaları inkar eden, Haydi bunu ne ile izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Yani kainattaki o rahmet eserlerini tabiata havale etmek ne olur? Orada yapılan bütün sanata efendim teşekkürden ziyade küfran nimet cihetine döner. Çünkü Rabbimiz bize rahmetiyle muamele ediyor. Merhametiyle muamele ediyor, şefkatiyle muamele ediyor. Ama gadabıyla da muamele ettiği zaman bir sefer ne olur? İşin şekli şemali değişir. Onun için Rabbimizi anacak, hatırlayacak bu eserleri daima ekmek yer gibi, su içer gibi, havayı teneffüs eder gibi alemimizde canlı tutmamız gerekiyor. Ve bunun yolu da nedir? Okumadan, istifade etmeden ve bilenlerden istifade etmek ve birbirimize istifade ettirmek. Onun için bu manaları iyi ihsas etmek gerekiyor. Veyahut hadsiz derece hata ederek o sani mukaddise tabiat ismini verip tabiat manasını Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri manasına dönüştürmek. Yani tabidir, tabileşti, oldu, genleşti değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseriyle, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın efendim izniyle Kaf ve Nun tezgahından bütün hadiseler o fabrikada, o tezgahta işleniyor. Onun mucizat-ı kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiatı isnat edip bin derece muhali birden itikab etmek mi istersin? Altıncı pencere, İnne fî halkı semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahya bihil arda ba'da mevtiha ve besse fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrifir riyâhi ve sahâbil musakhâri beynes semâi vel ard le âyâtin li kavmi yâkilûn. Şu ayet, okuduğumuz şimdiki ayet, vücub ve vahdeti gösterdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın vücudunu, var olmasını, gerekli zorunluluğunu ve vahdeti tek olduğunu gösterdiği gibi bir ismi azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamına da işaret var bu ayette. İşte şu ayetin hülasatul hülasası şudur ki, özeti. Kainatın, yaşadığımız şu alemin, gezegenin, dünyanın, ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek sani hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, yani bütün alemlerde ayrı ayrı lisanlarla, deniz alemi ayrı, semma alemi ayrı, yeryüzü alemi ayrı, değil mi? Bütün alemlerde gezegenler hepsi ayrı lisanla bir tek neticeyi ne yapıyor? Yani bir tek sani hakimin rububiyetini, sanatkarını, yani bu Rab vasfını, Cenab-ı Hakk'ın yaratan vasfını, terbiye eden vasfını gösteriyor. Şöyle ki, nasıl göklerde, semada, hatta kozmografyanın itirafıyla dahi coğrafya ilminde, ki ilimle iştigal eden bilim adamlarının itirafıyla dahi gayet büyük neticeler için, gayet muntazam hareketler, gayet büyük neticeler için, gayet muntazam hareketler. Bakıyoruz dünyanın kendi ekseninde, güneşin ekseninde dönmesi, değil mi? Bakıyoruz bu büyük bir netice, gayet muntazam bir hareket. O etrafındaki o güneşin mesela etrafında gezegenlere imamlık yapması, onları mesela cezbetmesi, yani o cezb kuvvetiyle onları muhafaza etmesi mesela. Bir Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu, mutlak güç sahibi olduğunu, bir olduğunu ve kemal vasfıyla yaratanı olduğunu gösteriyor bize. Öyle de zeminde bir müşahede, zemin yüzüne bakalım. Müşahede ediyoruz, gözümüzde görüyoruz, değil mi? Hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla, tekrarıyla gayet büyük maslahatlar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavvülatlar, değişiklikler. Yaz mevsimindeyiz, sonra sonbahar, sonra kış, sonra ilkbahar derken böyle bu mevsimlerdeki nedir? Maslahatlar, mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavvülatlar, değişiklikler dahi aynı o Kadir Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Yani o mevsimleri, o günleri, o geceleri, o zamanları yaratan kim? Yine vahdet sırrıyla, vücut sırrıyla Cenab-ı Hak. Hem nasıl berde ve bahırda, denizlerde, kemal-i rahmet ile okyanuslarda, deniz ve okyanuslarda, kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen balina mesela en bariz örnek ne yapıyor? Ona muhtelif şekiller giydirmiş. Balıklar da öyle mesela. Denizde yaşayan bütün canlılar muhtelif şekiller, kemal-i hikmet, rahmet ile rızıkları verilmiş. Balinanın mesela yediği rızık nedir? Plankton diye suyun üzerinde, deniz suyunun üzerinde olan gözümüzde göremediğimiz endoskopi, mikroskopik cihazla gördüğümüz plankton diye bir canlı. Onun rızkı o. Ve türlü türlü duygularla, kemal-i rububiyetle onu terbiye etti, mükemmel bir vasfa eriştirdi. Türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat, yani zemin yüzünde yaşayan bütün hayvanat birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla bütün zerreleriyle, heyet-i mecmuası dediği bütün anatomisi, bütün efendim o üstünde bulunan elementler, işte efendim bütün her şey aklımıza gelen gayet geniş bir mikyasta azamet-i uluhiyetini, Cenab-ı Hakk'ın azametini, ilahlık vasfını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Mükemmel olduğunu her şeyde, hiçbir kusur yok. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfirullah. Fercil basara hel tara min futur. Hiçbir kusur, hiçbir noksan, hiçbir eksik, bir iğne deliği kadar bile olsa hiçbir şey eksik kalmamış yani. Öyle bir azamet-i uluhiyet var. Öyle bir kemal-i rububiyet var. Öyle de bağlardaki muntazam, intizamlı nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler ölçülü. Yani üzüm salkımına bakın, danelerine bakın, asmasına bakın, çubuğuna bakın. Hepsinde bir ölçü var, bir mizan var, bir ahenk var, bir güzellik var, bir eser var, bir sanat var. İşte tefekkür bu şekilde bizi, alemimizi almamıza gerekiyor, gerektiğini ihsas ettiriyorum. Mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar birer birer yine o sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette, öyle bir şaşa var ki cemali rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın cemal ismi güzelliğiyle, rahmetiyle muamele etmesi. Yani bakıyoruz o meyvelerde, efendim yaratmış olduğu bütün her şeyde bizi düşünüyor, bizi biliyor. Bize ne yapıyor? İhsas ettiriyor. Bize kendini her yarattığı bütün rahmet eseriyle tanıttırıyor. Ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl cev-i semadaki bulutlardan, sema mevsimdeki, semanın üzerindeki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydeler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler, yağmur damlaları, katreler adedince yine o sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin, ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihsar ve iddiharları, yani zemindekinden ziyade semadaki bulutlardan Cenab-ı Hak bize rahmetini göndermesi, yağmurunu bize değil mi bağışlaması, zemindeki bütün dağların, dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleri, özellikleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihsar ve iddiharları dağ metanetinde bir kuvvetle yine o salih hakimin vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçücük küçücük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, yani çölde, dağda küçük küçük tepeleri görmüşüzdür, rastlamışızdır. Hepsinde efendim bir elbise niteliğinde türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri. Her biri bir sani-i hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla bütün otlarda, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını, Cenab-ı Hakk'ın o haşmet-i saltanatını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali, her ağacın ayrı bir güzelliği var. Ihlamur ağacı mesela. Yani yapraklarına bakın, dallarına bakın, onun o meyvesine, o ıhlamur bitkisine bakın, kokusu. Yani insanı mest ediyor ya. Ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekerane mevzun hareketleri yapraklar adedince yine o sani hakimin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Yani Cenab-ı Hak haşmet-i saltanatında ne yapmış? Bütün zemin yüzünü sofra nimetinde, sofra mahiyetinde yaratmış. Ve bu sofradan başta insan olmak üzere bütün canlılar istifade ediyor. Ve bizi bilen ve bizi duyan ve bizi en iyi şekilde idare eden bir zat Cenab-ı Hak. Çünkü bakıyoruz yaz meyveleriyle, bahar meyveleriyle, kış meyveleriyle, sebzeleriyle hepsinin şeyi zamanı farklı. Mesela yazın yediğin en güzel meyveyi kışın getirseler yiyemiyorsun. Niye? Çünkü mevsim farklı. İşte tefekkür de bu zamanda alemimize en çok alacağımız cihet. İmanımızı tahkiki manada kuvvetlendireceğimiz en güzel şey. Eksen kayması dedik ya en başta. İşte eksen kaymasını ortadan bertaraf etmek için alemimizi bütün zerrelerimizle bu hakikatleri, Kur'an'ın bu manalarını alemimize tam böyle ihsas ettirmemiz lazım. Böyle nasıl diyelim, işte pekiştirmemiz gerekiyor. Bu da sürekli antrenmanla, sürekli okuma pekiştirmemiz gerekiyor. Bu da sürekli antrenmanla, sürekli okumakla, sürekli tefekkür etmekle

hem efendim kendi şeyinde. Bakın ya ne kadar bir şey var. Ve türlü türlü alat ile teçhizatları, teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelere şuur kerane teveccühleri. Yani yazın en şiddet manada sıcak, değil mi? Hepimizi bunaltıyor. Ama biz bilmiyoruz ki perde arkasında o sebzelerin, o meyvelerin pişmesi için o sıcaklığa ihtiyaç var. Niye? Kışın da mesela biz efendim sıcakla çok şey yapamıyoruz. Soğuk daha çok bizim kapımızı çalıyor. Orada da bütün bakterilerin, bütün zararlı olan haşeratın hayatının son bulması. Yani bağışıklık sistemimizin böyle daha güzel bir şekilde, değil mi, zemin hazırlaması, baharı yer hazırlaması, bahar mevsimine en güzeli. Her biri çeşit çeşit meyvelere şuurkarane teveccühleri, her biri ferden ferda yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret eder. Ve heyeti mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulu hikmetini ve cemali sanatını ihata ediyor. Her tarafı kaplamış. Ve şumulu hikmeti her tarafta hikmetini gösteriyor. Sadece efendim yaşadığımız yerde değil, zemin yüzünde hayata mazhar olan her yerde bu manalar var. Ve cemali sanatını en güzel şekilde ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemali hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemali intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerle kemali hikmetle göndermek, hayvanat adedince belki cihazatları sayısınca yine o sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. Cenab-ı Hak bütün hayvanatta ayrı ayrı güzellik vermiş. Hepsinin vazifesi farklı. Hepsinin hayata hizmet pozisyonu farklı. Hepsini Cenab-ı Hak güzel bir şekilde bize ne yapmış? Zeminimize, yaşadığımız aleme göndermiş. Hiçbir şey yani manasız değil, abes değil. Hem nasıl bütün kalplere, insan ise her nevi ulum ve hakikatları bildiren, hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten, bütün ilhamat-ı gaybiye, insanda her nevi ilim, hakikatleri bildirecek kalplerde, hayvanda ise her nevi hacetleri, ihtiyacını, tedarikini öğreten bütün ilhamat-ı gaybiye, İlham noktasında bir arıya mesela Cenab-ı Hak ilham ediyor. Ve gidiyor kilometrece uzaklıkta polenleri teşhis ediyor, buluyor, getiriyor. Allah'ın emriyle o balı bize yediriyor. Ve Cenab-ı Hak ona o vazifeyi vermiş. Öyle de ilhamat-ı gaybiye bir Rabb-i Rahim'in, yaratan Cenab-ı Hakk'ın Rab noktasında, Rahim'in merhamet noktasına vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat bostandaki manevi çiçekleri toplayan şuat-ı ayniye gibi zahiri görünen, batini görünmeyen bütün duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları yine o sani hakim, o fatır-ı alim, o halık-ı rahim, o rezzak-ı kerimin, Cenab-ı Hak sani hakim hikmetle yaratıyor. Fatır-ı alim hikmetle bildiriyor. Halık-ı rahim merhametiyle muamele ediyor. O rezzak-ı kerim rızkı ikram ediyor. Vücubu vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemali rububiyetini bir olmasını ve zemin yüzünde tek olmasını ve mükemmeliyet vasfını göstermesi güneş gibi gösterir. Yani gözümüze böyle fenzur, fenzur, nazaret, nazaret diye böyle ayet

0: çarparcasına tabiri caizse söylüyor. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencereye azam açılıyor ki 12 renkli bir ziyaya hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini, bir olmasını ve vahdaniyetini, tek olmasını ve kemali rububiyetini, mükemmel yaratmasını bize ne yapıyor? Gösterir. İşte ey bedbaht münkir, ey bedbaht münkir, inkar eden bedbaht, kendini bilmeyen, şu daire-i arz kadar, şu dünyadaki yaşadığımız alem kadar, belki medar-ı senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu madeni nuru ne ile söndürebilirsin? Ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin? Yani her bir perdede Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri tecelli etmiş. Yani hiçbirinde kaçış yok. Onun varlığı, vacibül vücut olması, vahdeti, ehadiyeti ve kemal-i rububiyeti gözle görülür şekilde dünyada, kainatta, alemde tecelli etmiş. İşte bize anlatılmak istenen kendimizi hatırlamamız, kendimizi bulmamız. Neciyiz, nereden geliyoruz, nereye gideceğiz? Bu soruları sürekli alemimize sormamız gerekiyor. Yani ruhlar aleminden rahm-ı madere gelmişiz, anne karnına. Sonra çocukluğa, çocukluktan gençte, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden sonra tekrar haşre, tekrar dirileceğiz. Haşirden sonra ebedi bir aleme gideceğiz. Onun için dünyayı kendimize mezra olarak, ahiretin mezrası olarak, tarlası olarak kendimiz bunu alemimize sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Bir diğer hususta dünya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelligahı. Bizi aldatan en son nokta da işte bura melabegah, aldanma, oyuncak, eğlence kısmı bizi dünyada daha çok o eksen kaymasına kaydırıyor. Rabbim bu manaları ihsas edip bu manalarla alemimizde tefekkür penceremizi böyle canlı tutup hayatımıza öyle sırat-ı müstakim dairesinde idam etmeyi hepimize nasip etsin. Evet kıymetli dostlar, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka Nur İklimi programında sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
5: Akeli, farkında mısın? Hicaz'a batan akkuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Akelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Akelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Akelya. Hani unutkanım. Dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda. Kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum. Parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse ben bunlara bir şey demedim Akelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında, fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Akelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Akelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Akelya. Olmuyor Akelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma Akelya.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü. Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi. "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eselü

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: olur.
1: Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

0: oldu.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya ma'rufe men arafeh.

Ey kendisine yönelenlerin hedefi, yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler, vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: اللهم senin isimlerine dayanarak onları kendime

0: vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey, ya men la yenqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yabqa ve yefna kullu şey, سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

0: Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Libolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış iki yüzpare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram.
1: Gönlümüzden gönlümüze.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eclidu fi qalilil hamri ve kesirihi. Şarap içtiği zaman bir insan hamır, yani kafayı örten, kafayı dumanlayan, aklı gideren. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hamır diyor. Hamır nedir? Örtü. Yani aklı örten, İnsanın düşünmesini engel olan, sarhoş eden her maddeyi ne yapıyor? Hamur kapsamı içerisine alıyor. Onun azı da çoğu da yasaklanmıştır ve haramdır. İşte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Fî kalîl-i hamri ve kesîrihi, onun çok olmasında veya az olması noktasında ne yapın? Celde vurun. Ona ceza verin. Fe inne evvelehe haramun. Onun başı da haramdır. Ve ahirehe haramın. Sonu da haramdır. Çünkü niye? Bir yudum da içsen haramdır. Daha fazlasını içsen, bir şey de içsen haramdır. Çünkü çoğu haram eden bir nesnenin azı da haramdır. Yani bir insan şunu diyemez. Ya ben içkiden işte bir bardak içiyorum, bu bir şey olmaz, ben sarhoş olmuyorum. Yok. Madem ki o hamırdır, aklı örtücü bir maddedir, yasaklanmış bir maddedir. Onun azı da çoğu da haramdır. Onu içemezsin. Ölçüyü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş, koymuş. Allah-u Teala emretmiş ve Allah-u Teala'nın emri üzere kul ne yapacak? Bundan, o pis şeyden sakınacak. Çünkü içki nedir? Bu sarhoş edici maddeler bütün kötülüklerin anasıdır. Ve bütün şerrin anahtarıdır. İnsanın sağlığına zarar, bedenine zarar, aklına zarar, ailesine zarar, topluma zarar, kesesine zarar, hep zarar. Ve düşünün, Allah-u Teala içki içen bir insanı sarhoşken diyor yaklaşmayın, yani huzuruna bile kabul etmiyor, ne kadar kötü bir şey ki. Onun için sahabe-i kiram diyor ki biz içki içmeyi puta tapıcılık olarak görürdük. Bu kadar ağır görüyorlar. İşte İslam dini ibadet, iman, muamelat, ukubat dediğimiz dört bölümden oluşuyor. Ukubat nedir? Kişilerin suç işlediğinde verilecek ceza. Bir suç işlemiş, ona İslam cezalar getirmiş, müeyyedeler getirmiş. İşte buna ne diyoruz? Ukubat diyoruz. İçki içen bir insana da İslam bazı cezalar getirmiş. Çünkü kötü bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse böyle İçki içiyor, sarhoş bir halde geliyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye hurma dalı ve ayakkabıyla vuruyor ve niye içki içtin diyor, bu şekilde vuruyor. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında, Resulullah'ın halifesidir, o da ne yapıyor? İçki içen bir insana 40 tane sopa vuruyor, 40 tane vuruyor. Bir hadis-i şerifte de İçki içildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Nuaym ve Nuaym'ın oğlu sarhoş vaziyette geliyorlar ki Peygamberimiz onları bu halde görünce çok üzülüyor. Çok da ağrına gidiyor. Çünkü sahabeyi o durumda görmek, çünkü sarhoş olma vasfı nedir? İnsanın böyle rezil bir halidir. Perişan bir halidir. Arap şairin birisi öyle diyor. Ben diyor içki içenlerin halini gördüm. Ondan dolayı diyor cahiliyede bile ağzıma içkiyi koymadım diyor, içmedim. Çünkü içkinin insana getirdiği hal böyle. Aklı gittin bir insanın ne olur? Perişan olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bu halde görünce üzülüyor, ağrına gidiyor ve oradakilere diyor ki buna hurma dalı ve ayakkabılarla vurun. Ve bir kısmı ne yaptı diyor? Hurma dalıyla vurdu, bir kısmı ayakkabısıyla çıkardı, vurdu. Ve hadisi rivayet eden Ukbe bin Haris radıyallahu anh da diyor ki ben de ona vuranlardan biriyim diyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu şekilde ukubat bölümündeki had bölümünde celde olarak içki içenlere bu ceza veriliyor. Resulullah zamanında bu verildiği gibi Hazreti Ebubekir zamanında da vuruluyor. Hazreti Ömer'in halifenin ilk zamanlarında, ilk dönemlerinde sahabe diyor ki içki içene işte biz de ayakkabılarımızla vururduk, ellerimizle vururduk, işte abalarımızla vururduk. Hani elle bir insan ceketini çıkartır, gömleğini çıkartır, ne yapar? Elinde böyle sopa gibi onunla vururduk diyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde tabi İslam genişliyor. Birçok beldeler fethediliyor. İnsanlar İslam'la müşerrefleniyor. Fakat bir türlü bazı cahiliyelerden kurtulamıyor, adetlerden. Bunlardan birisi de nedir? O içki kötülüğünden bir türlü kurtulamıyorlar. Ve içki içme çoğalıyor. Adam biraz da hayatı da ferah, rahat bir hayat yaşıyor. Bu sefer ne yapıyor? Tarlalar, bağlar, bahçeler, geniş arazi. İçki içme çoğalıyor. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle sahabeleri topluyor. Diyor nasıl yapalım? Bu insanlar diyor gün geçtikçe bu illete düşüyorlar. Bir kısım cezalar da vermemiz lazım. İşte Resulullah zamanında böyle yapıyorduk. İşte Ömer, Ebu Bekir zamanında 40 tane sopa vuruyorduk. Şimdi ne yapalım diye böyle kendi aralarında istişare ediyorlar. Hazreti Ali diyor ki içki içen bir insan diyor böyle hezeyanlar eder. Sarhoş olur. Sarhoş oldu mu böyle konuşur. Ne konuştuğunu bilmez. Yeri gelir Allah korusun. Hani Allah'ı bile inkar eder ve iftira da eder. Kur'an'da da diyor iftiranın cezası kazif hattı vardır. Nur suresinde geçer. 80 sopadır diyor. Bu nedenle içki içenlere 80 sopa vuralım diye belirtiyor. Hazreti Ömer başkanlığındaki heyet böyle bir şeyi kabul ediyor ve içki içenlere 80 sopa vurulmaya başlıyor. Yani hem dünyada bir ceza var hem de ahirette bir ceza var ki Allah korusun. Çünkü içkinin kötülükleri çok büyüktür. Dinin ana gayesi nedir? Aklı korumak, nesli korumak, dini korumak, nefsi korumak, değil mi? Malı korumak. Şimdi malı korumak için ne yapmış İslam? Hırsızlığı yasaklamış ve hırsıza ceza getirmiş. Aklı korumak için ne yapıyor? Bunun gibi aklı zayi eden, izale eden içki ve türevi maddeleri yasaklıyor. Uyuşturucu maddeleri İslam ne yapıyor? Yasaklıyor. Nesli koruması gerekiyor. Nesli korumak için zinayı yasaklıyor. Değil mi? Ha, dini korumak için ne yapıyor? Böyle haram olan, şirk olan şeyleri yasaklıyor. Ve bu şekilde nefsi korumak için de ne yapıyor? Adam öldürmeyi yasaklıyor ve adam öldürmeye karşılık kısas cezası getiriliyor. İşte içki de bu kötülüklerin büyüklerinden birisi olduğu için, insanın aklını bozduğu için ne yapıyor? Dinimiz ona bir kısım dünyada cezalar getiriyor, müeyyideler getiriyor. Ukubat dediğimiz cezalar getiriyor ki işte bu şekilde içki içenlere dinimiz ceza getiriyor. Hatta şöyle bir hadiste anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle içki içen birisi getiriliyor. Peygamberimiz diyor işte buna vurun. Vurulunca işte az önce de dediğimiz gibi o bir hadislerde geçtiği gibi bir kısmı ayakkabısını çıkarıyor, bir kısmı elbisesiyle vuruyor, bir kısmı hurma dallarıyla vuruyor. O anda birisi de diyor ki Allah seni rezil etsin, Allah seni perişan etsin gibi böyle ona bedduada bulunuyor. Peygamberimiz diyor onu demeyin, şeytana karşı ona da yardımcı olmayın diye buyuruyor. Ne yapacağız? Böyle biriyle karşılaşıldığı zaman ona duada bulunacağız. Ne duacı? Allah bunu ıslah etsin. Allah bu illetten bunu kurtarsın. Allah buna hidayet etsin. Allah doğruyu görmeyi nasip etsin şeklinde dualar edeceğiz ki bu kötülükten, bu illetten o kimse kurtulsun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İclis. Fakat azeyte ve aneyte. Otur. Sen geldin ama eza ederek geldin. Eza ettin. Bunu cuma namazında böyle safları yararak öne geçmeye çalışan bir insan için söylüyor. Şimdi bir insan camiye girdiği zaman böyle boş bulduğu yere oturacak. Tabii şimdi bu adab da var. Cami adabı, mescid adabı da var. Aslında en güzeli nedir? Cuma günü camiye ilk önce gitmek. En önde gitmek. Çünkü bu konuda hadis-i şerifler var biliyorsunuz. İkidenin derecesi ve hatta sahabeden bir kısmı diyor ki yani bizim ilk terk ettiğimiz şeylerden birisi diyor cuma günü camiye erken gitme. O yüzden ne yapılacak? Cuma'ya erken gidilecek. Ön safa yerleşilecek. İmama en yakın olacak. Çünkü onun sevabı daha büyüktür. Sonra ne yapacak? Saflar arka arka böyle dizilecek. Bu nedenle bir kimse de hem geç geliyor, geç geldiği gibi de insanların omuzuna basarak ön saflara geçmeye çalışır. Bu yanlıştır. Çünkü sen eza ediyorsun. Bir insanın omuzuna basıyorsun, onu itiyorsun, onu kalkıyorsun. Ön safa geçiyorsun. Bu yanlıştır. Böyle yapmak doğru değildir. Ha, nerede boş yer varsa oraya geçersin. Orada oturursun. Ha, ama ön saflarda çok boş var diyelim. İnsanlar böyle dağınık dağınık oturuyorsa o zaman geçebilirsin. Ön safa geçersin ama insanlara eziyet etmemek, onların omuzlarına basıp geçmemek suretiyle. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da güzel bir ders veriyor, bir terbiye öğretiyor. Mescid adabını öğretiyor ve insanlara eza etmemeyi öğretiyor. Onu anlatıyor. Hani sen öne geçeceğim diye insanlara eziyet ediyorsun. Bu da yanlış. O zaman erken geleceksin. Erken gel, ön safta yerini al. Hem geç gel hem de İnsanları üstüne basarak ileriye doğru geçmeye çalış. Bu yanlış bir davranıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İclis ya hal. Fe innel hale validun. Bu şekilde buyuruyor. Ne diyor? Otur ey dayı. Otur ey dayı diyor. Kim bu? Esved bin Vehb. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyor. Peygamberimizi ziyarete geldiğinde peygamberimiz onun sesini duyuyor ve tanıyor. Tabi izin istiyor, içeriye oturuyor. Peygamberimiz ridasını üstünden çıkartıyor, seriyor ve dayısına hürmet ediyor ve ders de veriyor. Bize, ümmete ders veriyor. Etrafındakilere de ders veriyor. Büyüklere karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyevi hem uhrevi konularda bize yol göstermiştir. Nasıl rahat edeceğiz? Nasıl huzur bulacağız? Toplum hayatı nasıl olacak? Sosyal hayat nasıl olacak? İnsanlar birbirlerine nasıl davranacak? Bu noktalarda ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Dayısı geliyor, onu hürmetle karşılıyor, üstündeki elbiseyi, ridasını çıkarıyor, yere seriyor, diyor buyur dayı otur. Ve ne diyor? Bize bir ders de veriyor. Fe innel hal, muhakkak ki dayı, validun, anne baba gibidir. Onun yerindedir. Çünkü hani der, amca öyledir, dayı da böyledir. Hani babana, annene nasıl hürmet etmen gerekiyorsa, amcana da, dayına da, halana da, teyzene de öyle hürmet edeceksin. Şimdi Arapçada hal dayıdır, hala da teyzedir. Ama genellikle bizim lügatımıza hala dediğimiz zaman babamızın kız kardeşi olarak geçiyor. Böyle tanımlanıyor. Ama Arapçada da hala annenin kız kardeşi, teyze o anda, manada. İşte Peygamberimiz de ona bu şekilde buyuruyor. Diyor ki ey dayı otur. Hal dediği dayı nasıldır diyor. Valid gibidir. Anne baba gibidir. O yönde hürmet edeceksin diye buyuruyor. Burada bir şey de var. Bunu da söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Esved bin Vehb geldiği zaman ne yapıyor? Ridasını seriyor. Buyur otur diyor. Sonra ona diyor ki ey dayı sana bazı kelimeler öğreteyim mi? O da tabii diyor. Kim diyor bu kelimeleri diyor öğrenirse Allah ne yapar? O kimseye bunu unutturmaz. Bu şeyleri unutturmaz. Burada bu hadisi, bu sözleri de alalım. Diyor ki bunları ezberlediği zaman kişi Allah onun hayrını dilemişse bunları da unutturmaz. Ve onu devamlı ne yapar? Ta ölünceye kadar aklında tutar. İnşallah Allah-u Teala bizi de hayrımızı dilesin. Ölünceye kadar bunları aklımızda tutmamızı nasip eylesin. O hemen diyor ki tabii tabii diyor. Annem babam sana feda olsun. Öğret diyor. Bakın nasıl bir kelime duyacak. O ona fayda verecekse hemen öğret diyor. Şimdi bize dese ki biri ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz önce deriz para falan var mı? Mal var mı? Mülk var mı? Boşver gibi laflar söyleriz ama bunlar cahilliğin meseleyi anlayamamanın bir işaretidir. O ne yapıyor? Bak diyor bana söyleyeceğini unutmayacağım ve söyle bunları diyor. İşte Peygamberimiz şöyle de diyor. Allahümme inni da'ifun fe kavvi fi rıdake da'fi. Allah'ım ben muhakkak ki zayıfım. benim zayıflığımı senin rızan doğrultusunda kuvvetlendir. Ve huz ilel hayr bi nasiyeti. Benim nasiyemi hani perçeminden tutup tut ve hayra ulaştır. Hayır yoluna götür beni. Ve cealil islame münteha rızaya. İslam'ı benim için son rızam kıl. Yani son hedefim kıl. Yani benim için Allah'ın rızası İslam her şeyin üstünde olsun. Ve bellegani bi rahmetike. Beni rahmetine ulaştır. Ellezi öyle ki ercu min rahmetike. O senin rahmetini umduğum olan o rahmetine bizi ulaştır, bize kavuştur. Rahmetinle o rahmetine kavuştur. İc'alli vütten indellezine amenu. Sana iman edenlerin sevgisine de bize sevgi kıl. Onları da sevdir. Onlar gibi sevgi koy ve onları da bize sevdir diyor. Bu şekilde Peygamberimiz ona bu duaları öğretiyor ve inşallah bu duayı biz de ezberleriz. Allah da bize unutmamayı nasip eylesin. Ve bu şekilde güzel bir duayı da okumuş olduk bu hadis vesilesiyle. Yani hem bu duayı öğrendik hem de dayımıza karşı nasıl davranacağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş oldu. Bugünün insanın gerçekten sıla-i rahme, akrabalarını gözetmeye, akrabalarına saygı göstermeye, ilişkileri kuvvetlendirmeye ihtiyacı var. Bu ilişkileri kuvvetlendirenlerden bizleri Cenab-ı Allah eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün, kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün, ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın, dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır, iman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdad diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Yeise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan, sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat, halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok, feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder.

0: Gönlünüzden, gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
4: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada, ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna, İnandık tereddütsüz, gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

0: Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk. Kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed. Benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk. Dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.
1: Kaç asır geçti bilmem kaç asır, Necef çölü.

0: Ya Resulallah.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Bir kum tanesi.
1: Davet Radyo.
0: Sıcak ve kavuran bir kum tanesi. Bir değil, bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlümüzden

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlümüze davet radyo.
1: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüp ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnı hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına.

Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merderler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-u beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sun-u bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram-ı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Bir zamanlar şendi.
1: Gönlümüzden
0: gülşen değilim. Güç vardı dizimde. Tutardı elim. Şimdi saç ağrıdı. Büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince. Birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Neylerim bilmem ki o gün gelende.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam.

etmezlerdi. Hasreten insanların kusurları araştırmaktan özenle kaçınırlardı. Bundan derin rahatsızlık duyarlardı. Güzele yönelirlerdi. Güzel düşünürlerdi. Güzel sözler söylerlerdi. Güzel yaşarlardı ve güzel bir ölümle ölmek isterlerdi. İnsanın, insanlığın hayatında en zorlu, en çetin konu, insanın kendisini geliştirmesiydi. Ahlaki, kişilik gelişimini gerçekleştirmekti. Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutanlar, o aile ve toplumdaki olgun insanların sayısıyla orantılıydı. Yeryüzünü dağlar tutuyordu. Toplumları da bilge olup, olgun olan güzel insanlar ayakta tutuyordu. Hayatı dengeli sürdürebilenler hem model insanlardı hem de o toplumu ayakta tutan insanlardı. Dengeli oluş hem küçük cihadı hem büyük cihadı dengeli götürebilmekti. Her şeyin hakkını verebilmekti. Müminler 30 bin kişilik ordusuyla Bizans üzerine gitmişlerdi. 20 gün Tebük'te beklemişlerdi. Ama Bizans karşısına çıkamamıştı. Müminler şimdi büyük bir cihadı gerçekleştirmiş oluyordu. Bir başarıya ulaşmış oluyorlardı. Ola ki bu ve benzeri başarılar müminlerde bir rahatlama, bir gevşeme, bir atalet oluşturabilirdi. Hatta bazılarında ucup hastalığı bile oluşturabilirdi. Kendini beğenme duygusu yavaş yavaş onları kuşatabilirdi. Bir de nefsi emmare her dem fısıldayıp duruyordu. O her an uyanıktı. Kul bir gaflet göstersindi. Hemen o gafletten içeriye nüfuz eder, ruha nüfuz ederdi. Ruhumuzu bulandırabilirdi. Ruhlarda olumsuzluklar oluşturabilirdi. Ayet-i kerimede ey iman edenler, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyuruluyordu. Bütün mesele hayatla sözlerin bütünlük oluşturmasıydı. Özüyle, sözüyle, halleriyle bir bütünlük gerçekleştirmekti. İdealler yüksek olabilirdi. İdeallerin gerçekleştirmesi adına oturaklı sözler söylenebilirdi ama onun pratiğine gelindiğinde işin asla söylendiği gibi kolay olmadığı hemen kendini gösteriyordu. Hayrıyla insanın kendisini inşa etmesi ana konuydu. Bu çileli bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Bu konuda mesafe almak yiğitlerin değil, ancak baba yiğitlerin işiydi. Ama asıl olan bir husus vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin niyeti amelinden değerlidir, amelinden üstündür buyuruyordu. Mümin Rabbani yolda olacaktı. O yolda mesafe almak için çabalayacaktı. Hiçbir mesafe alamasa bile o niyet ve hasreten o çaba indallah'ta çok değerliydi. Kulun kaygıları, duyuşları, düşünüşleri ve çırpınışları son derece değerliydi, önemliydi. Önce yolda olmak vardı. Sonra mesafe alabilmek için derin bir duyuşla ciddi gayret ortaya koymak gerekiyordu. Nemrut dağlar misali odunlar toplatıyor ve ateşe veriyordu. Ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşte yaksındı. Develer ateşe yüklerle odun taşıyordu. Ateşin daha azgınlaşarak yanması için. Karınca da ağzına su damlasının zerresini almış ateşi söndürmeye gidiyordu. Develer soruyordu. Ey karınca, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Minnacık su ile dev ateşleri mi söndüreceksin diye soruyorlardı. Karıncanın cevabı, safımı belirliyorum. Hazreti İbrahim'in safında olduğumu ortaya koyuyorum diyordu. Bir bilinç vardı, bir çaba vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatorluğu üzerine yürümek suretiyle büyük kazanımlar gerçekleştiriyordu. Bizans İmparatorluğu'nun bir imajı vardı. Bizans büyük bir güçtü, kuvvetli bir heybetti. Hiçbir güç bu büyük gücün karşısına çıkamazdı. Çıksa bile perişan olurdu. Böyle bir imajı vardı. Yenilmez bir güç olarak egemenliğini kurmuştu. Müslümanlar bu gücün karşısına çıkıyorlardı. Onlar büyük bir kuvvet

0: kuvvetti, güçtü ama müminlerin hayata, ölüme bakışları bambaşkaydı. Onlar Allah'a dayanmış, güvenmişlerdi. Onlar hayatı onun için yaşamanın varoluş sırrı olduğunu derinden kavrayanlardı. Onlar onun yolunda ölebilmeyi en yüksek makam olarak bilirlerdi, inanırlardı. Şehitliği her biri kalplerine, alınlarına yazmışlardı. Her birinin gönlünde şehadet makamı bir sevdaydı, bir hedefti. Onlar Allah'tan gayrısından korkmazlardı. Hayatları da ölümleri de Rahman-ı Rahim içindi. Şairin diliyle, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Bizans o zamanın en süper gücüydü. Karşısına korkusuz bir toplum çıkıyordu. İslam ordusu çıkıyordu. Dün Mute'de 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla yaman bir harp gerçekleştirmişti. Şimdi 30 bin İslam eriyle Tebük Ovası'ndaydı. Ama Bizans ordusu yoktu. Bizans karşısına gelememişti. 20 gün Tebük'te kalmışlar, yine bir karşılık veren olmamıştı. İslam ordusunun bu korkusuz tavrı Bizans'ın heybetini parçalıyordu. Kalplerdeki yenilmezlik imajını siliyordu. Asıl olansa artık bu coğrafyalarda yeni bir güç vardı. Bütün güçlerle savaşabilecek bir kuvvet vardı. O günün dünyasındaki süper güce kafa tutan, meydan okuyan bir İslam ordusu vardı. Artık o coğrafyanın küçük devletçikleri, kabileleri, valileri dalga dalga Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya İslam'la şereflenmek istediklerini bildiriyor ya da cizye vermek suretiyle İslam'ın bayrağı altında yaşamak istediklerini açıklıyorlardı. Suriye toprakları tedrici bir şekilde İslam'ın diyarı oluyordu. Özellikle Arap Yarımadası'nda artık İslam'ın sancağı dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına çok yakın bir zamanda büyük bir ordu hazırlıyordu. Komutan olarak da kendi ellerinde büyüyen Hazreti Usame bin Zeyd'i tayin ediyordu. Bu büyük ordu Suriye üzerine, Bizans üzerine yürüyecekti. İslam'ın bütün insanlığa açılımı Suriye üzerinden gerçekleşecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp işine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim? Diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim bahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
2: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
1: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşım. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler, büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan. İhanete varan sevgilerden.

0: Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit,
1: İnşaat ve Sanayi Boyaları.

Uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dost doğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, İçin şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı, serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu, suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak, kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr.

Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30

0: ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ağlayış, yalvarış ve bağışlanış. Adem aleyhisselamla Hazreti Havva yitirmiş oldukları nimete 200 yıl ağladılar. Deniliyor ki bütün yeryüzü halkı ağlamış olsaydı, Davud aleyhisselamın hata işlediği zaman döktüğü gözyaşına denk gelmezdim. Yeryüzü halkının gözyaşları ile Davud aleyhisselamın döktüğü gözyaşı bir araya toplansaydı, Adem aleyhisselamın cennetten yeryüzüne indirildiği zaman döktüğü gözyaşına denk gelmezdim. Adem aleyhisselam cennette işlediği suçtan dolayı ağlamayı şiddetlendirdiği ve Yüce Allah'tan tevbesinin kabulünü ve yargılanmasını dilediği, oturup elini alnına koyarak ağladığı sırada Cebrail aleyhisselam geldi, ona selam verdim. Onun ağladığına bakıp kendisi de ağladım. Ey Adem, nedir sana zahmet ve meşakkat veren bu bela? Nedir bu ağlayış? Diye sordum. Adem aleyhisselam, ey Cebrail, ben nasıl ağlamayayım ki? Yüce Allah beni sema melekutundan, yeryüzünün horluğuna, hakirliğine, sürekli bir yurttan, geçici ve göçülücü bir yurda, bol nimet yurdundan, yoksulluk ve mutsuzluk yurduna, temelli bir yurttan, temelsiz bir yurda geçirdim. Ey Cebrail, ben bu musibeti nasıl düzeltebilirim? Dedim. Cebrail aleyhisselam gidip Adem aleyhisselamın söylediklerini Rabbine haber verdim. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, sen beni kendi elinle yaratmadın mı? Dedi. Yüce Allah, evet buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, sen bana ruhundan üfürmedin mi? Diye sordu. Yüce Allah, evet buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, sen beni cennetinde yerleştirmedin mi? Dedi. Yüce Allah, evet buyurdum. Adem aleyhisselam, beni oradan ne için çıkardın? Dedi. Yüce Allah, emre itaatsizliğin yüzünden buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, senin rahmetin gazabını geçmedi mi? Dedi. Yüce Allah, evet geçti buyurdum. Adem aleyhisselam, eğer ben tevbe eder ve düzelirsem sen beni cennete döndürmeyi uygun görür müsün? Dedi. Yüce Allah, evet buyurdu ve bana isyan etmeyeceksin diye sana emretmedim mi? Diye sordum. Adem aleyhisselam, evet ya Rab dedim. Yüce Allah, izzet ve celal sıfatıma ve mekanımın yüceliğine andolsun ki senin gibi yer dolusu ademler olup da bana asi olsalar, kendilerini asilerin menzillerine indiririm. Ey Adem, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ben senin sesini, ağıtını işitmiş ve ağlamana acımış, kusurunu azaltmışımdır. Sen bana yapacağın duada şöyle de: Allah'ım, başka ilah yok, ancak sen varsın. Allah'ım, seni tesbih ve takdis ederim. Sana hamd ederim. Rabbim, ben bir suç işledim ve kendime yazık ettim. Beni yargıla, tevbemi kabul et. Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve en çok merhametli olan sensin sen. Çünkü suçları en çok bağışlayan ve merhametli olan sensin sen. Çünkü sensin suç bağışlayanların en hayırlısı. Allah'ım, başka ilah yok, ancak sen varsın. Seni tesbih ve takdis ederim. Allah'ım, sana hamd ederim. Rabbim, ben bir suç işledim ve kendime yazık ettim. Bana merhamet et. Çünkü merhametlilerin en merhametlisi sensin sen.

Adem aleyhisselamın Kabe'yi bina ve tavaf edişim. Adem aleyhisselamın uğradığı ağır iptiladan dolayı ağlaması, şiddetlendiği zaman ve meleklerin de onun ağlamasından ağlaşmaları ve tasasından tasalanmaları üzerine Yüce Allah Adem aleyhisselama arşımın alt hizasında benim bir haremim, yasak bölgem vardır. Sen hemen git de orada benim için bir beyt, mabet yap. Meleklerimin arşımı tavaf ettiklerini gördüğün gibi sen de orayı tavaf et ve beni zikret. Orada senin duanı ve taatımda bulunan çocuklarının dualarını kabul edeceğim diye vahiy ve Mekke'ye gitmesini ona emir buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, bu benim için nasıl mümkün olur? Ben buna ne güç yetirebilirim ne de oraya varmaya yol bulabilirim dedim. Yüce Allah'ın gönderdiği bir melek kılavuz olup onu Mekke'ye doğru götürdüm. Giderken yerler uçsuz bucaksız çöller ve ovalar onun için dürüldü. Geçeceği her yer çöl, çukurlar, ister su ister deniz çukurları olsun onun için dürülüp bir adımla atlanır, geçilir oldum. Mekke'ye varıncaya kadar arzdan her nereye ayak bastı, her nerede konakladı ise orası bir mamure, bereketli bir yer oldum. Her adımda geçtiği yer ise boş bir yer oldum. Adem aleyhisselam yolda ne zaman bir bahçeye rastlayıp bahçenin yeri hoşuna gitse, meleğe bizi şuraya kondursan demekte, melek de senin konacağın yerin var diye cevap vermekteydim. Nihayet Mekke'ye gelip eriştiler. Cebrail aleyhisselam kanadını yerin dibindeki berk ve sabit kesimine kadar daldırıp Kabe'nin temelini açtım. Melekler de 30 kişinin kaldıramayacağı kadar ağır kayaları temellere bıraktılar. Adem aleyhisselam Kabe'yi 5 dağdan, Tur-i Sina, Tur-i Zeytun, Lübnan, Cudi, Hira dağlarından getirilen taşlarla yaptım. Kabe'nin yeryüzüne çıkıncaya kadar temellerini Hira dağından getirilen taşlarla yaptım. Kabe'nin yapısı işinden boşalınca Adem aleyhisselamı Cebrail aleyhisselam Arafat'a götürdüm. Halkın bugün yapmakta oldukları hac amellerinin hepsini ona gösterdim. Adem aleyhisselam Hazreti Havva'yı arıyor, Hazreti Havva da Adem aleyhisselamı arıyordu. Nihayet Arafat'ta buluştular. Orada birilerini görüp tanıdılar. Müzdelife'de birleştiler ve bundan dolayı oralara Arafat, Cemi ve Müzdelife isimleri verildi. Cebrail aleyhisselamın İbrahim aleyhisselama hac amellerini birer birer gösterip öğrendin mi diye tekrar tekrar sorduğu, onun da evet dediği ve bunun için Arafat'ta Arafat denildiği rivayet edilir. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselamı Mekke'ye getirdim. Adem aleyhisselam Kabe'yi 7 kere tavaf ettim. Adem aleyhisselam Kabe'yi 7 kere tavaf ettiği sırada veya mezemeyinde meleklerle karşılaştım. Melekler Adem aleyhisselamın haccını tebrik ettiler ve biz bu beyti senden 2000 yıl önce tavaf ve hac etmişizdir dediler. Adem aleyhisselam onlara siz tavaf ederken ne derdiniz diye sordu. Melekler Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber derdik dediler. Adem aleyhisselam buna ve la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini ekledi. Bunun üzerine melekler tavafta bu cümleyi ekleyerek okumaya başladılar. Adem aleyhisselam hac amellerini yerine getirdiği zaman ey Rabbim, her amel sahibi için bir ecir olur dedim. Yüce Allah, ey Adem, senin de vardır. Ben seni affetmiş, yargılamışımdır. Senin zürriyetine gelince
onlardan bu beyte günahı ile gelen kimsenin de günahını affedeceğim buyurdum. Adem aleyhisselamın tevbesi bir cuma günü kabul buyuruldu. Adem aleyhisselam haçtan sonra Hazreti Havva ile birlikte Hindistan'a döndüm. Gecelerinde ve gündüzlerinde içinde barınmak üzere bir mağarayı barınak edindiler. Adem aleyhisselam Hindistan'dan yaya olarak gelip Kabe'yi 40 veya 70 kere hac ettim. Rivayete göre Adem aleyhisselam şeytanın şerrinden korkmaya başlayıp Allah'a sığınınca Yüce Allah ona koruyucu melekler göndermiş ve bu melekler Mekke'yi her tarafından kuşatmışlardı. Melekler Mekke'nin çevrelerinde nerelerde durmuşlarsa oraları Mekke'nin harem sınırı olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'in Adem aleyhisselamla ilgili açıklaması. Adem aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Muhakkak ki İsa'nın hali de Allah katında Adem'in hali gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oluverdim. Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde benim emirlerimi tebliğ ve infaza memur bir halife yaratacağım demiştim. Onlar, biz seni hamdinle tesbih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın demişlerdim. Allah da sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim buyurmuştum. Hatırla o vakti ki Rabbin meleklere ben demiştim. Kuru bir çamurdan, suretlenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. O halde ben onun yaratılışını bitirdiğim, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman siz hemen ona secdeye kapanınız. Hani meleklere Adem'e secde ediniz demiştik de İblis'ten başkası hemen secde etmişlerdim. Fakat İblis bu secde edenlerle beraber olmaktan kaçınarak dayattım. Kibirlenmek istedi, zaten de o kafirlerdendim. Cinlerden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştım. Allah, ey İblis, sen ne diye secde edenlerle beraber olmadın? İki elimle yarattığıma secde etmenden seni hangi şey men ettim? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yücelerden mi olmak istedin? Sana emrettiğim zaman ona secde etmemeni gerektiren, seni secde etmekten men eden sebep ne idi diye sordum. İblis, ben kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan yarattığın beşer için secde edeyim diye var olmadım. Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim hiç? Benden şerefli kıldığın bu kim oluyormuş? Haber ver bana dedi. Allah, hemen in oradan. Artık senin orada kibirlenmen, kafa tutman sana yaraşmaz. Hemen çık git buradan. Çünkü sen artık kovulmuşsundur. Çünkü artık sen taşlanan, ilahi rahmetten kovulan bir melunsun. Hiç şüphesiz ceza gününe kadar lanet, lanetim senin üzerine tepenedir buyurdum. İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri, kabirlerinden kalkacakları, dirilip kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver dedim. Eğer beni kıyamet gününe kadar geciktirirsen, andolsun ki onun zürriyetini biraz müstesna olmak üzere kendime ben de derim dedim. Allah, haydi sen malum olan bir zamanın gününe kadar mühlet verilmişlerden, geciktirilenlerdensin. Git, artık onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki cehennem hepinizin cezasıdır. Tas tamam bir ceza. Onların içinden gücünün yettiği kimseleri seninle yerinden oynat. Onlara karşı süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkar. Onların mallarına, evlatlarına ortak ol. Onlara vaat et. Şeytan onlara bir aldatıştan başka ne vaat eder ki? Benim gerçek kullarım yok mu? Senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Onlara vekil olarak Rabbin yeter buyurdum. İblis, ey Rabbim, madem ki sen beni azgınlığa mahkum ettin, senin beni azdırdığın şeye rahmetinden tard etmene mukabil ben de andolsun ki onları saptırmak için senin doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından kendilerine geleceğim, sataşacağım. Sen de onların çoğunu şükredici kimseler bulamayacaksın. Yine andolsun ki yeryüzünde onların masiyetlerini herhalde süsleyeceğim.
kendilerine hoş göstereceğim. Senin izzetine, mutlak kudretine and ederim ki onların hepsini toptan muhakkak azdıracağım. Onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna dedim. Allah işte bu doğrudur buyurdum. Ben şu hakikati söyleyeyim. Andolsun ki ben de senden, senin cinsinden ve onların içinden sana uyanların hepsi ile cehennemi dolduracağım. Benim ihlaslı kullarımın üzerinde senin hiçbir tahakkümün yoktur. Meğer ki azıp sapanlar da sana uyanlar olsun. Hiç şüphesiz onların topuna vaad olunan yer cehennemdir. Onun 7 kapısı, onlardan her kapının da onlara ayrılmış birer nasibi vardır. Hani Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiştim. Sonra onları meleklere gösterip, doğruculardan iseniz bunları adları ile bana haber veriniz buyurmuştum. Melekler de seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin sen demişlerdim.

Allah, ey Adem, onları adları ile kendilerine haber ver buyurup da, o da onları isimleriyle söyleyiverince, Allah, size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını hiç şüphesiz ben bilirim. Neyi açıklarsanız, neyi de gizlemişseniz ben biliyorumdur buyurdum. Yüce Allah Adem aleyhisselamı yarattıktan, ondan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye zevcesini yarattıktan sonra şöyle buyurdum. Ey Adem, sen zevcenle birlikte cennette yerleş de, ikiniz de ondan, cennetin yiyeceklerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyiniz. Ancak şu ağaca yaklaşmayınız. Yoksa ikiniz de kendilerine yazık etmişlerden olursunuz. Ey Adem, hiç şüphesiz bu senin de zevcenin de düşmanıdır. Bundan dolayı o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zahmete düşersiniz. Çünkü senin acıkmaman, çıplak kalmaman hep oradadır. Ve sen hakikaten burada susamayacaksın. Güneşin sıcağı altında da kalmayacaksın buyurdum. Nihayet şeytan onu fitledi. Ey Adem, seni ebedilik ağacına zeval bulunmayacak bir devlete ulaştırmaya delalet edeyim mi dedim. Onlardan gizli bırakılmış o çirkin yerlerini kendilerine açıklamak, göstermek için ikisine de vesvese verdim. Rabbiniz size bu ağacı başka bir şey için değil, ancak iki melek olacağınız yahut ölümden azade ve ebedi kalıcılardan olacağınız için, yani böyle olmayasınız diye yasak etti dedim. Bir de onlara şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek yemin ettim. İşte böylece ikisini de aldatarak o ağaçtan yemeye tenezzül ettirdim. Onlar ağacın meyvesini tattıkları anda ise o çirkin yerleri kendilerine açılıverdi ve üzerlerine cennet yaprağından üst üste koyup örtmeye başladılar. Rableri de ben size bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan size muhakkak apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye nidada bulundum. Onlar ey Rabbimiz kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız dediler. Şeytan böylece onların ayağını oradan kaydırıp içinde bulundukları onun nimetlerinden onları çıkarıvermiş, mahrum edivermiştim. Adem Rabbinden bazı kelimeler belleyip aldı da o da onun tevbesini kabul etti. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen odur. En sonra Rabbi yine onu seçti de tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi ve şöyle buyurdu. Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan ininiz. Yeryüzünde sizin için bir zamana kadar durak ve yuvarlanacak şey vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. Yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Artık ne zaman benden size bir hidayet gelir de kim bu hidayete uyarsa o dünyada sapmaz. Ahirette de mutsuz olmaz. Onlara hiçbir korku ve tehlike yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Kim de benim bu zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir. Ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz buyurdum.

Değerli dinleyenler, bugün de Peygamberler Tarihi isimli programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Meryem 3:7 Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağını biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: ya delil.
1: Gönlümüzden
0: sen gönlümüzden zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
2: Ya Hak,
0: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğriler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi, saptırma aklımı.

0: Ya fail. Ya fail.
1: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
0: Ya Falik.
1: Sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni. Kabuğumu kırıp sana geleyim.

0: 1.0 Davet Radyo.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbime hamdolsun, bu hakikatlerle Cenab-ı Hak bizi istihdam etmiş ve bu hakikatlere bizi hizmetkar eylemiş. Ayrı bir teşekkürü Cenab-ı Hak kendi alemde bana ihsas ettiriyor şu an. Evet değerli dostlar, şimdi 33. Söz, Sözler Mecmuası'ndan 5. pencereden akabinde 6. zamanımız kalırsa 7. pencereye de girip inşallah hatime vereceğiz. Cenab-ı Hak şu hakikatleri tahkiki manada anlamayı, yaşamayı, alemimizde tatbik etmeyi ve bunlarla haşru cem eylemeyi nasip eylesin cümlemize. 5. pencere, görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar, görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Eşya hususan zihayat olanlar, hayat sahibi olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Bütün hayata mazhar olan bütün varlıklar ne yapıyor? Ani ve def'i bir zamanda vücuda geliyor. Mesela diyelim ki bir çekirdeğin neşvi nema bulması için mevsimlerin, işte ısının, ışığın, efendim toprağın, havanın, bunun gibi emsali olan elementlerin bir araya gelmesi lazım. Ve bunu da Cenab-ı Hak Hay ismiyle tecelli ettirmesi lazım. Demek ki her şey, hayata mazhar olan her şey Cenab-ı Hakk'ın hayat vasfına, hayat ismine ne yapıyor? Bakıyor. Halbuki def'i ve ani bir surette

0: basit bir maddeden çıkan şeyler. Gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken, çok merhamete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Bakın, yani defi ve ani bir surette bir madde çıkacak ve gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım geliyor. Ama tam tersi, çok maharete muhtaç bir hüsnü sanat lazım. Çünkü bir fabrikada bakıyoruz ki bir elbisenin vücuda gelmesi için ne kadar merhale, ne kadar zamana ihtiyaç var. Değil mi? İnsanın kullanmış olduğu bütün asli ihtiyaçlarda, araç gereçlerde bu mana var. Çok zamana muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Çok zamana da muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Çok âlâta muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen. Çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. Bakın, yani Cenab-ı Hak bahar mevsiminde bakıyoruz. Ani ve defi bir surette yaratmış olduğu bütün rahmet eserlerinde bu manalar gözümüze çok bariz bir şekilde çarpıyor. Nasıl? Gayet basit, şekilsiz. Ama bakıyoruz ki hepsinde çok maharete muhtaç bir hüsnü sanat var. Çok zamana muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Nakışlanmış yani, işlenmiş. Çok âlâta muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen, süslenmiş. Çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyor. Ama Cenab-ı Hak bunu ani ve defi bir şekilde yaratıyor. Ve Cenab-ı Hak bunu yapması için kaf ve nun tezgahına ne yapıyor? Bunu işlettiriyor. Bütün isimlerini orada tecelli ettiriyor. En basiti, bir elmanın vücuda gelmesi için o elmadaki o tezgah, o koku, o elbise neyi gerektirir? Bu saydığımız bütün bu özellikleri gerektiriyor. Hüsnü sanat var, ihtimamkârâne münakkaş nakış var, acip sanatla değil, müzeyyen, süslü. Yani hem göze hitap etmesi, hem dile hitap etmesi, hem değil mi, bütün latifelerimize hitap etmesi, bir meyvenin vücuda gelmesi için. Ve çok maddeler muhtaç bir surette halk olunuyor. Yani o elmanın olması için ne yapacağız? O mevsimin zamanı olması lazım. İşte bu defi ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet her bir saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet. Bakın, bu kadar yapılan faaliyetler zemin yüzünde Cenab-ı Hakk'ın ani bir surette harika bir sanat ve güzel bir heyet. Her biri bir sani hakimin hikmetle yapıyor Cenab-ı Hak sanatkarını. Her şeyi hikmetle yaratıyor. Niye? Çünkü akla kapı açmak için. Dünya darul hikmet, lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Başka yerde, başka risalede üstadımız. Demek ki biz de bu manayı işleyerek, yani sani hakim hikmetiyle muamele ediyor dünyada. Ama ahirette kudretiyle muamele edecek. Niye? Hak edenlere mükafatını verecek. Vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir gücü yetecek. Nihayetsiz hakim hikmetle yapacak bir vacibül vücudu gösterir. Onun var olmasını gözümüze böyle parmağını sokarcasına ne diyor ayette? Fenzur ila eseri rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtihe inne zalike lemuhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Nazar etmez misiniz? O rahmet eserler mi? Değil mi? Ölümünün arkasından nasıl tekrar diriltiyor? Yani işte akıl sahibi olan insan bunu tefekkürle, alemini bu manayla ne yapacak? Sürekli haşir neşir edecek. Ama dünya hayatında teslim çökertilmiş, taklit kırılmış bir asır, erkan-ı imaniye fen ve felsefeden ve taassubiyeten gelen bir şüpheci akıl ne yapıyor? Bu tefekkür penceremizi bizim kısıtlıyor. Biz buna tabiri caizse eksen kayması diyoruz. Niye? Çünkü insanın her şeyini dünyayla ne yapmış? Sarmalamış. Ama ahiret hayatı nedir? Bizim için daim olan bir hayat. Yani gideceğimiz bir menzil var, varacağımız bir ebedi bir alem var ve biz daha hala dünyada, kendi nefsime de hitaben diyorum, dünyada nazlanacak, kalacak gibi daha hala bu manaları ihsas edemiyoruz. Niye? Eksen kaymamızdan, eksen kaymasından kaynaklanan meselelerden dolayı dünya her tarafımızı sarmış ve sarmalamış. Onun için tefekkür gafleti izal eder diyor üstadımız Mesnevi Nuri'de. Onun için tefekkür penceremizi hiçbir zaman kapatmamamız gerekiyor. Onun için de pencereleri üstadımız bu şekilde izah etmiş. Hatta bu risalenin sonunda bu bu risaleyi okuyan diyor, imanını tahkiki manada kuvvetleştirir ve daha sağlamlaştırır. Tabiri caizse böyle sağlam bir şeyle bir yere bir şeyi bağlarsın, o şekilde imanımız tahkik olur. Allah bu manayı bize hepimize ihsas etsin. Şimdi ey sersem münkir, bu manaları inkar eden, haydi bunu ne ile izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Yani kainattaki o rahmet eserlerini tabiata havale etmek ne olur? Orada yapılan bütün sanata efendim teşekkürden ziyade küfran nimet cihetine döner. Çünkü Rabbimiz bize rahmetiyle muamele ediyor. Merhametiyle muamele ediyor, şefkatiyle muamele ediyor. Ama gadabıyla da muamele ettiği zaman bir sefer ne olur? İşin şekli şemali değişir. Onun için Rabbimizi anacak, hatırlayacak bu eserleri daima ekmek yer gibi, su içer gibi, havayı teneffüs eder gibi alemimizde canlı tutmamız gerekiyor. Ve bunun yolu da nedir? Okumadan, istifade etmeden ve bilenlerden istifade etmek ve birbirimize istifade ettirmek. Onun için bu manaları iyi ihsas etmek gerekiyor. Veyahut hadsiz derece hasa ederek o sani mukaddise tabiat ismini verip tabiat manasını Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri manasına dönüştürmek. Yani tabidir, tabileşti, oldu, genleşti değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseriyle, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın efendim izniyle, kaf ve nun tezgahından bütün hadiseler o fabrikada, o tezgahta işleniyor. Onun mucizat-ı kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiatı isnat edip bin derece muhali birden itikab etmek mi istersin? Altıncı pencere, inne fî halkis semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil behri bimâ yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhu mine semâi min mâin fe ahya bihil arda ba'da mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrifir riyâhi ve sahâbil musakhâri beynes semâi vel ard le âyâtin li kavmi yâkilûn. Şu ayet, okuduğumuz şimdiki ayet, vücub ve vahdeti gösterdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın vücudunu, var olmasını, gerekli zorunluluğunu ve vahdeti tek olduğunu gösterdiği gibi bir ismi azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamına da işaret var bu ayette. İşte şu ayetin hülasatul hülasası şudur ki, özeti. Kainatın, yaşadığımız şu alemin, gezegenin, dünyanın ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek sani hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, yani bütün alemlerde ayrı ayrı lisanlarla, deniz alemi ayrı, semma alemi ayrı, yeryüzü alemi ayrı, değil mi? Bütün alemlerde gezegenler hepsi ayrı lisanla bir tek neticeyi ne yapıyor? Yani bir tek sani hakimin rububiyetini, sanatkarını, yani bu Rab vasfını, Cenab-ı Hakk'ın yaratan vasfını, terbiye eden vasfını gösteriyor. Şöyle ki, nasıl göklerde, semada, hatta kozmografyanın itirafıyla dahi coğrafya ilminde, ki ilimle iştigal eden bilim adamlarının itirafıyla dahi gayet büyük neticeler için, gayet muntazam hareketler, gayet büyük neticeler için, gayet muntazam hareketler. Bakıyoruz, dünyanın kendi ekseninde, güneşin ekseninde dönmesi, değil mi? Bakıyoruz, bu büyük bir netice. Gayet muntazam bir hareket. O etrafındaki o güneşin mesela etrafındaki gezegenlere imamlık yapması, onları mesela cezbetmesi, yani o cezb kuvvetiyle onları ne muhafaza etmesi mesela. Bir Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu, mutlak güç sahibi olduğunu, bir olduğunu ve kemal vasfıyla yaratanı olduğunu gösteriyor bize. Öyle de zeminde bir müşahede, zemin yüzüne bakalım. Müşahede ediyoruz, gözümüzde görüyoruz, değil mi? Hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla, tekrarıyla gayet büyük maslahatlar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavülatlar, değişiklikler. Yaz mevsimindeyiz, sonra sonbahar, sonra kış, sonra ilkbahar derken böyle bu mevsimlerdeki nedir? Maslahatlar, mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavülatlar, değişiklikler dahi aynı o Kadir-i Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Yani o mevsimleri, o günleri, o geceleri, o zamanları yaratan kim? Yine vahdet sırrıyla, vücut sırrıyla Cenab-ı Hak. Hem nasıl berde ve bahırda, denizlerde, kemal-i rahmet ile okyanuslarda, deniz ve okyanuslarda, kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen balina mesela en bariz örnek, ne yapıyor? Ona muhtelif şekiller giydirmiş. Balıklar da öyle mesela. Denizde yaşayan bütün canlılar muhtelif şekiller, kemal-i hikmet, rahmet ile rızıkları verilmiş. Balinanın mesela yediği rızık nedir? Plankton diye suyun üzerinde, deniz suyun üzerinde olan, gözümüzde göremediğimiz, endoskopi, mikroskopik cihazla gördüğümüz plankton diye bir canlı. Onun rızkı o. Ve türlü türlü duygularla, kemal-i rububiyetle onu terbiye etti, mükemmel bir vasfa eriştirdi. Türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat, yani zemin yüzünde yaşayan bütün hayvanat birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla, bütün zerreleriyle, heyet-i mecmuası dediği bütün anatomisi, bütün efendim o üstünde bulunan elementler, işte efendim bütün her şey aklımıza gelen gayet geniş bir mikyasta azamet-i uluhiyetini, Cenab-ı Hakk'ın azametini, ilahlık vasfını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Mükemmel olduğunu her şeyde, hiçbir kusur yok. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfirullah. Fercil basara hel tara min futur. Hiçbir kusur, hiçbir noksan, hiçbir eksik, bir iğne deliği kadar bile olsa hiçbir şey eksik kalmamış yani. Öyle bir azamet-i uluhiyet var. Öyle bir kemal-i rububiyet var. Öyle de bağlardaki muntazam, intizamlı nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler, ölçülü, yani üzüm salkımına bakın, danelerine bakın, asmasına bakın, çubuğuna bakın, hepsinde bir ölçü var, bir mizan var, bir ahenk var, bir güzellik var, bir eser var, bir sanat var. İşte tefekkür bu şekilde bizi, alemimizi almamıza gerekiyor, gerektiğini ihsas ettiriyorum. Mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar birer birer yine o sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette. Öyle bir şaşa var ki cemali rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın cemal ismi güzelliğiyle, rahmetiyle muamele etmesi. Yani bakıyoruz o meyvelerde, efendim yaratmış olduğu bütün her şeyde bizi düşünüyor, bizi biliyor. Bize ne yapıyor? İhsas ettiriyor. Bize kendini her yarattığı bütün rahmet eseriyle tanıttırıyor. Ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl cev-i semadaki bulutlardan, sema mevsimdeki, semanın üzerindeki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydeler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler, yağmur damlaları, katreler adedince yine o sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihsar ve iddiharları, yani zemindekinden ziyade semadaki bulutlardan Cenab-ı Hak bize rahmetini göndermesi, yağmurunu bize değil mi bağışlaması, zemindeki bütün dağların, dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleri, özellikleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihsar ve iddiharları dağ metanetinde bir kuvvetle yine o salih hakimin vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçücük küçücük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, yani çölde, dağda küçük küçük tepeleri görmüşüzdür, rastlamışızdır. Hepsinde efendim bir elbise niteliğinde türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri. Her biri bir sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla bütün otlarda heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını, Cenab-ı Hakk'ın o haşmet-i saltanatını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali, her ağacın ayrı bir güzelliği var. Ihlamur ağacı mesela. Yani yapraklarına bakın, dallarına bakın, onun o meyvesine, o ıhlamur bitkisine bakın, kokusu. Yani insanı mest ediyor ya. Ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekerane mevzun hareketleri yapraklar adedince yine o sani hakimin vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Yani Cenab-ı Hak haşmet-i saltanatında ne yapmış? Bütün zemin yüzünü sofra nimetinde, sofra mahiyetinde yaratmış. Ve bu sofradan başta insan olmak üzere bütün canlılar istifade ediyor. Ve bizi bilen ve bizi duyan ve bizi en iyi şekilde idare eden bir zat Cenab-ı Hak. Çünkü bakıyoruz yaz meyveleriyle, bahar meyveleriyle, kış meyveleriyle, sebzeleriyle hepsinin şeyi, zamanı farklı. Mesela yazın yediğin en güzel meyveyi kışın getirseler yiyemiyorsun. Niye? Çünkü mevsim farklı. İşte tefekkür de bu zamanda alemimize en çok alacağımız cihet. İmanımızı tahkiki manada kuvvetlendireceğimiz en güzel şey. Eksen kayması dedik ya en başta. İşte eksen kaymasını ortadan bertaraf etmek için alemimizi, bütün zerrelerimizle bu hakikatleri, Kur'an'ın bu manalarını alemimize tam böyle ihsas ettirmemiz lazım. Böyle nasıl diyelim, işte pekiştirmemiz gerekiyor. Bu da sürekli antrenmanla, sürekli okumakla, sürekli tefekkür etmekle, alemimizi canlı tutmakla, hem nasıl bütün ecsam-ı namiyede, ecsam-ı namiyede büyümek zamanında muntazaman hareketleri, Yani öyle bir Cenab-ı Hak zamana ve muntazam bir hareketle güneşi döndürmüş ki, değil mi? Hem güneşin hem dünyanın etrafında, hem efendim kendi şeyinde. Bakın yani ne kadar bir şey var. Ve türlü türlü alat ile teçhizatları, teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelere şuur kerane teveccühleri. Yani yazın en şiddet manada sıcak, değil mi? Hepimizi bunaltıyor. Ama biz bilmiyoruz ki perde arkasında o sebzelerin, o meyvelerin pişmesi için o sıcaklığa ihtiyaç var. Niye? Kışın da mesela biz efendim sıcakla çok şey yapamıyoruz. Soğuk daha çok bizim kapımızı çalıyor. Orada da bütün bakterilerin, bütün zararlı olan haşeratın hayatının son bulması. Yani bağışıklık sistemimizin böyle daha güzel bir şekilde, değil mi, zemin hazırlaması, baharı yer hazırlaması, bahar mevsimine en güzeli. Her biri çeşit çeşit meyvelere şuurkarane teveccühleri, her biri ferden ferda yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret eder. Ve heyeti mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulu hikmetini ve cemali sanatını ihata ediyor. Her tarafı kaplamış. Ve şumulu hikmeti her tarafta hikmetini gösteriyor. Sadece efendim yaşadığımız yerde değil, zemin yüzünde hayata mazhar olan her yerde bu manalar var. Ve cemali sanatını en güzel şekilde ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemali hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemali intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerle kemali hikmetle göndermek, hayvanat adedince belki cihazatları sayısınca yine o sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemali rahmetini ve kemal rububiyetini gösterir. Cenab-ı Hak bütün hayvanatta ayrı ayrı güzellik vermiş. Hepsinin vazifesi farklı. Hepsinin hayata hizmet pozisyonu farklı. Hepsini Cenab-ı Hak güzel bir şekilde bize ne yapmış? Zeminimize, yaşadığımız aleme göndermiş. Hiçbir şey yani manasız değil, abes değil. Hem nasıl bütün kalplere, insan ise her nevi ulum ve hakikatları bildiren, hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten, hacetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhamat-ı gaybiye, insanda her nevi ilim, hakikatleri bildirecek kalplerde, hayvanda ise her nevi hacetleri, ihtiyacını, tedarikini öğreten bütün ilhamat-ı gaybiye, ilham noktasında bir arıya mesela Cenab-ı Hak ilham ediyor. Ve gidiyor kilometrece uzaklıkta polenleri teşhis ediyor, buluyor, getiriyor, Allah'ın emriyle o balı bize yediriyor. Ve Cenab-ı Hak ona o vazifeyi vermiş. Öyle de ilhamat-ı gaybiye bir Rabb-i Rahim'in, yaratan Cenab-ı Hakk'ın Rab noktasında, Rahim'in merhamet noktasında vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat bostandaki manevi çiçekleri toplayan şuat-ı ayniye gibi zahiri görünen, batini görünmeyen bütün duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o sani hakim, o fatır-ı alim, o halık-ı rahim, o rezzak-ı kerimin, Cenab-ı Hak sani hakim hikmetle yaratıyor, fatır-ı alim hikmetle bildiriyor, halık-ı rahim merhametiyle muamele ediyor, o rezzak-ı kerim rızkı ikram ediyor, vücubu vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemali rububiyetini bir olmasını ve zemin yüzünde tek olmasını ve mükemmeliyet vasfını göstermesi güneş gibi gösterir. Yani gözümüze böyle fenzur, fenzur, nazaret, nazaret diye böyle ayet çarparcasına tabiri caizse söylüyor. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencereye azam açılıyor ki 12 renkli bir ziyaya hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini, bir olmasını ve vahdaniyetini, tek olmasını ve kemali rububiyetini, mükemmel yaratmasını bize ne yapıyor? Gösterir. İşte ey bedbaht münkir, ey bedbaht münkir, inkar eden bedbaht, kendini bilmeyen, şu daire-i arz kadar, şu dünyadaki yaşadığımız alem kadar, belki medar-ı senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu madeni nuru ne ile söndürebilirsin? Ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin? Yani her bir perdede Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri tecelli etmiş. Yani hiçbirinde kaçış yok. Onun varlığı, vacibül vücut olması, vahdeti, ehadiyeti ve kemal-i rububiyeti gözle görülür şekilde dünyada, kainatta, alemde tecelli etmiş. İşte bize anlatılmak istenen kendimizi hatırlamamız, kendimizi bulmamız. Neciyiz, nereden geliyoruz, nereye gideceğiz? Bu soruları sürekli alemimize sormamız gerekiyor. Yani ruhlar aleminden rahm-ı madere gelmişiz, anne karnına. Sonra çocukluğa, çocukluktan gençte, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden sonra tekrar haşre, tekrar dirileceğiz. Haşirden sonra ebedi bir aleme gideceğiz. Onun için dünyayı kendimize mezra olarak, ahiretin mezrası olarak, tarlası olarak kendimiz bunu alemimize sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Bir diğer hususta dünya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelligahı. Bizi aldatan en son nokta da işte bura mel'abegah, aldanma, oyuncak, eğlence kısmı bizi dünyada daha çok o eksen kaymasına kaydırıyor. Rabbim bu manaları ihsas edip bu manalarla alemimizde tefekkür penceremizi böyle canlı tutup hayatımıza öyle sırat-ı müstakim dairesinde idam etmeyi hepimize nasip etsin. Evet kıymetli dostlar, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka Nur İklimi programında sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Aşkına yandığı inci gözlerini gönlümüzden gözleri.
5: Gönlünüze.
6: O Davet an geçti Radyo. Anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Saraybosna. Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkareler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklar.

ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz. Kavrayıp tutmalıyız tam ortasında. Doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan. Yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendigara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset, yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı oğlu. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendigâr.

0: 91 noktasının Davet Radyo.
1: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı, güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, uzun, zorlu, binbir mahrumiyetleri bağrında barındıran bir yolculuk yapılmıştı. Medine-i Münevvere'den Tebük'e gidilmiş ve tekrar Medine'ye dönülüyordu. Bu uzun yolun gidiş ve gelişi 1500 kilometre kadardı. Açlık, susuzluk ve ciddi boyutlarda yorgunluklar içinde bir dönüş yolculuğu gerçekleşiyordu. Uzun yolun tozu dumanı içinde müminlerin saçı sakalı birbirine karışıyordu. Medine'ye yaklaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuna sesleniyordu. Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyuruyordu. Efendimizin şerefli arkadaşları, ey Allah'ın peygamberi, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük cihat nefisle yapılan cihattır buyuruyordu. İnsan varoluş sırrını yakalayabilmenin yolcusuydu. Bu yolda önce bedeni denetime almak gerekiyordu. Az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı hayat haline getirmek vardı. Ama insanda ileri boyutta mide

0: şehveti vardı. Bu şehveti dizginlemek, denetim altına almak asla kolay değildi. İnsan bu yolda kararlı 5-10 adım atsa bile mide şehveti şiddetini artırıyor ve insanı çiziyordu. 5-10 adım atmıştı ama şimdi 20-30 adım geri atıyordu. Bu yolda dirençli bir şekilde kararlı duruş gerekiyordu. Ama kaç insan bu derin direnci gösterebilecekti? Oysa bu yolun daha ilk etabıydı. Sonra zihin dünyasına ilişkin yolculuk başlıyordu. Edindiğimiz bilgilerle, okumalarla insan kendini üst noktalarda görmeye başlıyordu. Nefsin eline bir materyal geçiyordu. Bilgili olma materyalini eline geçirmişti. Nefis nasıl da döverdi o materyalle. Kişi bu tahriklere ne kadar dayanabilirdi? Yavaş yavaş nefsin oluşturduğu duygulara meylederdi. Kendini bir şey sanma, kendini büyük görme eğilimi kendini hissettirirdi. Diğer insanları küçük görme gibi vahim bir yanlış kulvara girerdi. O yolun yolcusu olabilirdi. Ama bu tehlikeli, tuzaklı yolu da geçebilirse duygu dünyasına, gönül dünyasına ulaşırdı. Kalplerde kin olabilirdi. Haset olabilirdi, enaniyet olabilirdi. Kalbi bu hastalıklardan arındırmak asla kolay değildi. Zorunu zoruydu. Şems suresinin 9. ve 10. ayetinde elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim müminlere kalbi selim diye bir konuyu gündemlerine koyuyordu. Rahman-ı Rahim'in huzuruna kalbi selim ile gelenler sahili selamet olacaktı. Dördüncü aşamada ruhsal dünyaya yolculuk başlıyordu. Beden katmanını aşmak vardı. Zihinsel boyutu geçmek vardı. Duygusal katmanını aşmak gerekiyordu. Ve ruhi katmana ulaşmak vardı. Bu bir yolculuktu. Bu insanın asıl yolculuğuydu. Bu insanın varoluşunu gerçekleştirme yolculuğuydu. Zordu, çetindi. Bu nedenle bu yolun sonuna varanların sayısı parmakların sayısı kadar azalıyordu. Onlar şeffaf müminlerdi. Onlar şeffaf Müslümanlardı. Kalpleri Rahman Rahim ile hemdem olanlardı. Onlar en güvenilir insanlardı. Onlar daima dost doğru olurlardı. Hep doğru söylerlerdi, hep doğru iş yaparlardı. Onlar Rabbani yolda hiçbir harama bulaşmadan tertemiz bir hayatı yaşamaya gayret ederlerdi. Özellikle yalan söylemekten şiddetle sakınırlardı. Hayata olumlu bakarlardı. Olumsuz kelamlar etmezlerdi. Hasretin insanların kusurları araştırmaktan özenle kaçınırlardı. Bundan derin rahatsızlık duyarlardı. Güzele yönelirlerdi. Güzel düşünürlerdi. Güzel sözler söylerlerdi. Güzel yaşarlardı ve güzel bir ölümle ölmek isterlerdi. İnsanın, insanlığın hayatında en zorlu, en çetin konu insanın kendisini geliştirmesiydi. Ahlaki kişilik gelişimini gerçekleştirmekti. Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutanlar o aile ve toplumdaki olgun insanların sayısıyla orantılıydı. Yeryüzünü dağlar tutuyordu. Toplumları da bilge olup olgun olan güzel insanlar ayakta tutuyordu. Hayatı dengeli sürdürebilenler hem model insanlardı hem de o toplumu ayakta tutan insanlardı. Dengeli oluş hem küçük cihadı hem büyük cihadı dengeli götürebilmekti. Her şeyin hakkını verebilmekti. Müminler 30 bin kişilik ordusuyla Bizans üzerine gitmişlerdi. 20 gün Tebük'te beklemişlerdi. Ama Bizans karşısına çıkamamıştı. Müminler şimdi büyük bir cihadı gerçekleştirmiş oluyordu. Bir başarıya ulaşmış oluyorlardı. Ola ki bu ve benzeri başarılar müminlerde bir rahatlama, bir gevşeme, bir atalet oluşturabilirdi. Hatta bazılarında ucup hastalığı bile oluşturabilirdi. Kendini beğenme duygusu yavaş yavaş onları kuşatabilirdi. Bir de nefsi emmare her dem fısıldayıp duruyordu. O her an uyanıktı. Kul bir gaflet göstersindi. Hemen o gafletten içeriye nüfuz eder, ruha nüfuz ederdi. Ruhumuzu bulandırabilirdi. Ruhlarda olumsuzluklar oluşturabilirdi. Ayet-i kerimede ey iman edenler, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyuruluyordu. Bütün mesele hayatla sözlerin bütünlük oluşturmasıydı. Özüyle, sözüyle, halleriyle bir bütünlük gerçekleştirmekti. İdealler yüksek olabilirdi. İdeallerin gerçekleştirmesi adına oturaklı sözler söylenebilirdi ama onun pratiğine gelindiğinde işin asla söylendiği gibi kolay olmadığı hemen kendini gösteriyordu. Hayrıyla insanın kendisini inşa etmesi ana konuydu. Bu çileli bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Bu konuda mesafe almak yiğitlerin değil, ancak baba yiğitlerin işiydi. Ama asıl olan bir husus vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin niyeti amelinden değerlidir, amelinden üstündür buyuruyordu. Mümin Rabbani yolda olacaktı. O yolda mesafe almak için çabalayacaktı. Hiçbir mesafe alamasa bile o niyet ve hasreten o çaba indallah'ta çok değerliydi. Kulun kaygıları, duyuşları, düşünüşleri ve çırpınışları son derece değerliydi, önemliydi. Önce yolda olmak vardı. Sonra mesafe alabilmek için derin bir duyuşla ciddi gayret ortaya koymak gerekiyordu. Nemrut dağlar misali odunlar toplatıyor ve ateşe veriyordu. Ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşte yaksındı. Develer ateşe yüklerle odun taşıyordu. Ateşin daha azgınlaşarak yanması için. Karınca da ağzına su damlasının zerresini almış, ateşi söndürmeye gidiyordu. Develer soruyordu, ey karınca, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Minnacık su ile dev ateşleri mi söndüreceksin diye soruyorlardı. Karıncanın cevabı, safımı belirliyorum. Hazreti İbrahim'in safında olduğumu ortaya koyuyorum diyordu. Bir bilinç vardı, bir çaba vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bizans İmparatorluğu üzerine yürümek suretiyle büyük kazanımlar gerçekleştiriyordu. Bizans İmparatorluğu'nun bir imajı vardı. Bizans büyük bir güçtü, kuvvetli bir heybetti. Hiçbir güç bu büyük gücün karşısına çıkamazdı. Çıksa bile perişan olurdu. Böyle bir imajı vardı. Yenilmez bir güç olarak egemenliğini kurmuştu. Müslümanlar bu gücün karşısına çıkıyorlardı. Onlar büyük bir kuvvetti, güçtü ama müminlerin hayata, ölüme bakışları bambaşkaydı. Onlar Allah'a dayanmış, güvenmişlerdi. Onlar hayatı onun için yaşamanın varoluş sırrı olduğunu derinden kavrayanlardı. Onlar onun yolunda ölebilmeyi en yüksek makam olarak bilirlerdi, inanırlardı. Şehitliği her biri kalplerine, alınlarına yazmışlardı. Her birinin gönlünde şehadet makamı bir sevdaydı, bir hedefti. Onlar Allah'tan gayrısından korkmazlardı. Hayatları da ölümleri de Rahman-ı Rahim içindi. Şairin diliyle, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Bizans o zamanın en süper gücüydü. Karşısına korkusuz bir toplum çıkıyordu. İslam ordusu çıkıyordu. Dün Mute'de 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla yaman bir harp gerçekleştirmişti. Şimdi 30 bin İslam eriyle Tebük Ovası'ndaydı. Ama Bizans ordusu yoktu. Bizans karşısına gelememişti. 20 gün Tebük'te kalmışlar, yine bir karşılık veren olmamıştı. İslam ordusunun bu korkusuz tavrı Bizans'ın heybetini parçalıyordu. Kalplerdeki yenilmezlik imajını siliyordu. Asıl olansa artık bu coğrafyalarda yeni bir güç vardı. Bütün güçlerle savaşabilecek bir kuvvet vardı. O günün dünyasındaki süper güce kafa tutan, meydan okuyan bir İslam ordusu vardı. Artık o coğrafyanın küçük devletçikleri, kabileleri, valileri dalga dalga Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya İslam'la şereflenmek istediklerini bildiriyor ya da cizye vermek suretiyle İslam'ın bayrağı altında yaşamak istediklerini açıklıyorlardı. Suriye toprakları tedrici bir şekilde İslam'ın diyarı oluyordu. Özellikle Arap Yarımadası'nda artık İslam'ın sancağı dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına çok yakın bir zamanda büyük bir ordu hazırlıyordu. Komutan olarak da kendi ellerinde büyüyen Hazreti Usame bin Zeyd'i tayin ediyordu. Bu büyük ordu Suriye üzerine, Bizans üzerine yürüyecekti. İslam'ın bütün insanlığa açılımı Suriye üzerinden gerçekleşecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Davet Radyo.
1: Ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına. İlk yaratılış düğümü. Mahlukatın var olduğu yüz suyu hürmetine evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğerparesi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Ala. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu. Feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere. Kim derse o öldü, öldürürüm. Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Hay ve liayanuttur. Ey Nas susun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyuruyor بسم الله الرحمن الرحيم اجلدوا في قليل الخمر وكثيره. Şarap içtiği zaman bir insan hamır, yani kafayı örten, kafayı dumanlayan, aklı gideren. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hamır diyor. Hamır nedir? Örtü. Yani aklı örten, insanın düşünmesini engel olan, sarhoş eden her maddeyi ne yapıyor? Hamır kapsamı içerisine alıyor. Onun azı da çoğu da yasaklanmıştır ve haramdır. İşte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Fi kalili hamri ve kesirihi, onun çok olmasında veya az olması noktasında ne yapın? Celde vurun. Ona ceza verin. Fe inne evvelehe haramun. Onun başı da haramdır. Ve ahirehe haramun. Sonu da haramdır. Çünkü niye? Bir yudum da içsen haramdır. Daha fazlasını içsen, bir şey de içsen haramdır. Çünkü çoğu haram eden bir nesnenin azı da haramdır. Yani bir insan şunu diyemez. Ya ben içkiden işte bir bardak içiyorum, bu bir şey olmaz, ben sarhoş olmuyorum. Yok. Madem ki o hamırdır, aklı örtücü bir maddedir, yasaklanmış bir maddedir, onun azı da çoğu da haramdır. Onu içemezsin. Ölçüyü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş, koymuş. Allah-u Teala emretmiş. Ve Allah-u Teala'nın emri üzere kul ne yapacak? Bundan, o pis şeyden sakınacak. Çünkü içki nedir? Bu sarhoş edici maddeler bütün kötülüklerin anasıdır. Ve bütün şerrin anahtarıdır. İnsanın sağlığına zarar, bedenine zarar, aklına zarar, ailesine zarar, topluma zarar, kesesine zarar, hep zarar. Ve düşünün, Allah-u Teala içki içen bir insanı sarhoşken diyor yaklaşmayın, yani huzuruna bile kabul etmiyor, ne kadar kötü bir şey ki. Onun için sahabe-i kiram diyor ki biz içki içmeyi puta tapıcılık olarak görürdük. Bu kadar ağır görüyorlar. İşte İslam dini ibadet, iman, muamelat, ukubat dediğimiz dört bölümden oluşuyor. Ukubat nedir? Kişilerin suç işlediğinde verilecek ceza. Bir suç işlemiş, ona İslam cezalar getirmiş, müeyyedeler getirmiş. İşte buna ne diyoruz? Ukubat diyoruz. İçki içen bir insana da İslam bazı cezalar getirmiş. Çünkü kötü bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse böyle içki içiyor, sarhoş bir halde geliyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye hurma dalı ve ayakkabıyla vuruyor ve niye içki içtin diyor, bu şekilde vuruyor. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında, Resulullah'ın halifesidir, o da ne yapıyor? İçki içen bir insana 40 tane sopa vuruyor. 40 tane vuruyor. Bir hadis-i şerifte de içki içildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Nuaym ve Nuaym'ın oğlu sarhoş vaziyette geliyorlar ki Peygamberimiz onları bu halde görünce çok üzülüyor. Çok da ağrına gidiyor. Çünkü sahabeyi o durumda görmek, çünkü sarhoş olma vasfı nedir? İnsanın böyle rezil bir halidir. Perişan bir halidir. Arap şairin birisi öyle diyor. Ben diyor içki içenlerin halini gördüm. Ondan dolayı diyor cahiliyede bile ağzıma içkiyi koymadım diyor. İçmedim. Çünkü içkinin insana getirdiği hal böyle. Aklı gittin bir insanın ne olur? Perişan olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bu halde görünce üzülüyor, ağrına gidiyor ve oradakilere diyor ki buna hurma dalı ve ayakkabılarla vurun. Ve bir kısmı ne yaptı diyor? Hurma dalıyla vurdu, bir kısmı ayakkabısıyla çıkardı, vurdu. Ve hadisi rivayet eden Ukbe bin Haris radıyallahu anh da diyor ki ben de ona vuranlardan biriyim diyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu şekilde ukubat bölümündeki had bölümünde celde olarak içki içenlere bu ceza veriliyor. Resulullah zamanında bu verildiği gibi Hazreti Ebubekir zamanında da vuruluyor. Hazreti

0: Ömer'in halifenin ilk zamanlarında, ilk dönemlerinde sahabe diyor ki içki içene işte biz de ayakkabılarımızla vururduk, ellerimizle vururduk, işte abalarımızla vururduk. Hani elle, bir insan ceketini çıkartır, gömleğini çıkartır, ne yapar? Elinde böyle sopa gibi onunla vururduk diyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde tabi İslam genişliyor. Birçok beldeler fethediliyor. İnsanlar İslam'la müşerrefleniyor. Fakat bir türlü bazı cahiliyelerden kurtulamıyor, adetlerden. Bunlardan birisi de nedir? O içki kötülüğünden bir türlü kurtulamıyorlar. Ve içki içme çoğalıyor. Adam biraz da hayatı da ferah, rahat bir hayat yaşıyor. Bu sefer ne yapıyor? Tarlalar, bağlar, bahçeler, geniş arazi. İçki içme çoğalıyor. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle sahabeleri topluyor. Diyor nasıl yapalım? Bu insanlar diyor gün geçtikçe bu illete düşüyorlar. Bir kısım cezalar da vermemiz lazım. İşte Resulullah zamanında böyle yapıyorduk. İşte Ömer, Ebu Bekir zamanında 40 tane sopa vuruyorduk. Şimdi ne yapalım diye böyle kendi aralarında istişare ediyorlar. Hazreti Ali diyor ki içki içen bir insan diyor böyle hezeyanlar eder. Sarhoş olur. Sarhoş oldu mu böyle konuşur. Ne konuştuğunu bilmez. Yeri gelir Allah korusun. Hani Allah'ı bile inkar eder ve iftira da eder. Kur'an'da da diyor iftiranın cezası kazif hattı vardır. Nur suresinde geçer. 80 sopadır diyor. Bu nedenle içki içenlere 80 sopa vuralım diye belirtiyor. Hazreti Ömer başkanlığındaki heyet böyle bir şeyi kabul ediyor ve içki içenlere 80 sopa vurulmaya başlıyor. Yani hem dünyada bir ceza var hem de ahirette bir ceza var ki Allah korusun. Çünkü içkinin kötülükleri çok büyüktür. Dinin ana gayesi nedir? Aklı korumak, nesli korumak, dini korumak, nefsi korumak, değil mi? Malı korumak. Şimdi malı korumak için ne yapmış İslam? Hırsızlığı yasaklamış ve hırsıza ceza getirmiş. Aklı korumak. Aklı korumak için ne yapıyor? Bunun gibi aklı zayi eden, izale eden içki ve türevi maddeleri yasaklıyor. Uyuşturucu maddeleri İslam ne yapıyor? Yasaklıyor. Nesli koruması gerekiyor. Nesli korumak için zinayı yasaklıyor. Değil mi? Ha, dini korumak için ne yapıyor? Böyle haram olan, şirk olan şeyleri yasaklıyor. Ve bu şekilde nefsi korumak için de ne yapıyor? Adam öldürmeyi yasaklıyor ve adam öldürmeye karşılık kısas cezası getiriliyor. İşte içki de bu kötülüklerin büyüklerinden birisi olduğu için, insanın aklını bozduğu için ne yapıyor? Dinimiz ona bir kısım dünyada cezalar getiriyor, müeyyideler getiriyor. Ukubat dediğimiz cezalar getiriyor ki işte bu şekilde içki içenlere dinimiz ceza getiriyor. Hatta şöyle bir hadiste anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle içki içen birisi getiriliyor. Peygamberimiz diyor işte buna vurun. Vurulunca işte az önce de dediğimiz gibi o bir hadislerde geçtiği gibi bir kısmı ayakkabısını çıkarıyor, bir kısmı elbisesiyle vuruyor, bir kısmı hurma dallarıyla vuruyor. O anda birisi de diyor ki Allah seni rezil etsin, Allah seni perişan etsin gibi böyle ona bedduada bulunuyor. Peygamberimiz diyor onu demeyin, şeytana karşı ona da yardımcı olmayın diye buyuruyor. Ne yapacağız? Böyle biriyle karşılaşıldığı zaman ona duada bulunacağız. Ne duacı? Allah bunu ıslah etsin. Allah bu illetten bunu kurtarsın. Allah buna hidayet etsin. Allah doğruyu görmeyi nasip etsin şeklinde dualar edeceğiz ki bu kötülükten, bu illetten o kimse kurtulsun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İclis. Fakat azeyte ve aneyte. Otur. Sen geldin ama eza ederek geldin. Eza ettin. Bunu cuma namazında böyle safları yararak öne geçmeye çalışan bir insan için söylüyor. Şimdi bir insan camiye girdiği zaman böyle boş bulduğu yere oturacak. Tabii şimdi bu adab da var. Cami adabı, mescid adabı da var. Aslında en güzeli nedir? Cuma günü camiye ilk önce gitmek. En önde gitmek. Çünkü bu konuda hadis-i şerifler var biliyorsunuz. İkidenin derecesi. Ve hatta sahabeden bir kısmı diyor ki yani bizim ilk terk ettiğimiz şeylerden birisi diyor cuma günü camiye erken gitme. O yüzden ne yapılacak? Cuma'ya erken gidilecek. Ön safa yerleşilecek. İmama en yakın olacak. Çünkü onun sevabı daha büyüktür. Sonra ne yapacak? Saflar arka arka böyle dizilecek. Bu nedenle bir kimse de hem geç geliyor, geç geldiği gibi de insanların omuzuna basarak ön saflara geçmeye çalışır. Bu yanlıştır. Çünkü sen eza ediyorsun. Bir insanın omuzuna basıyorsun, onu itiyorsun, onu kalkıyorsun. Ön safa geçiyorsun. Bu yanlıştır. Böyle yapmak doğru değildir. Ha, nerede boş yer varsa oraya geçersin. Orada oturursun. Ha, ama ön saflarda çok boş var diyelim. İnsanlar böyle dağınık dağınık oturuyorsa o zaman geçebilirsin. Ön safa geçersin ama insanlara eziyet etmemek, onların omuzlarına basıp geçmemek suretiyle. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da güzel bir ders veriyor, bir terbiye öğretiyor. Mescid adabını öğretiyor ve insanlara eza etmemeyi öğretiyor. Onu anlatıyor. Hani sen öne geçeceğim diye insanlara eziyet ediyorsun. Bu da yanlış. O zaman erken geleceksin. Erken gel, ön safta yerini al. Hem geç gel hem de İnsanları üstüne basarak ileriye doğru geçmeye çalış. Bu yanlış bir davranıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İclis ya hal. Fe innel hale validun. Bu şekilde buyuruyor. Ne diyor? Otur ey dayı. Otur ey dayı diyor. Kim bu? Esved bin Vehb. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyor. Peygamberimizi ziyarete geldiğinde peygamberimiz onun sesini duyuyor ve tanıyor. Tabi izin istiyor, içeriye oturuyor. Peygamberimiz ridasını üstünden çıkartıyor, seriyor ve dayısına hürmet ediyor ve ders de veriyor. Bize, ümmete ders veriyor, etrafındakilere de ders veriyor. Büyüklere karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyevi hem uhrevi konularda bize yol göstermiştir. Nasıl rahat edeceğiz? Nasıl huzur bulacağız? Toplum hayatı nasıl olacak? Sosyal hayat nasıl olacak? İnsanlar birbirlerine nasıl davranacak? Bu noktalarda ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Dayısı geliyor, onu hürmetle karşılıyor. Üstündeki elbiseyi, ridasını çıkarıyor, yere seriyor. Diyor, buyur dayı, otur. Ve ne diyor? Bize bir ders de veriyor. Fe innel hal, muhakkak ki dayı, validun, anne baba gibidir. Onun yerindedir. Çünkü hani der, amca öyledir, dayı da böyledir. Hani babana, annene nasıl hürmet etmen gerekiyorsa, amcana da, dayına da, halana da, teyzene de öyle hürmet edeceksin. Şimdi Arapçada hal dayıdır, hala da teyzedir. Ama genellikle bizim lügatımıza hala dediğimiz zaman babamızın kız kardeşi olarak geçiyor. Böyle tanımlanıyor. Ama Arapçada da hala annenin kız kardeşi, teyze o anda, manada. İşte Peygamberimiz de ona bu şekilde buyuruyor. Diyor ki ey dayı, otur. Hal dediği dayı nasıldır diyor. Valid gibidir, anne baba gibidir. O yönde hürmet edeceksin diye buyuruyor. Burada bir şey de var, bunu da söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Esved bin Vehb geldiği zaman ne yapıyor? Ridasını seriyor, buyur otur diyor. Sonra ona diyor ki ey dayı, sana bazı kelimeler öğreteyim mi? O da tabii diyor. Kim diyor bu kelimeleri diyor öğrenirse Allah ne yapar? O kimseye bunu unutturmaz. Bu şeyleri unutturmaz. Burada bu hadisi, bu sözleri de alalım. Diyor ki bunları ezberlediği zaman kişi Allah onun hayrını dilemişse bunları da unutturmaz. Ve onu devamlı ne yapar? Ta ölünceye kadar aklında tutar. İnşallah Allah-u Teala bizi de hayrımızı dilesin. Ölünceye kadar bunları aklımızda tutmamızı nasip eylesin. O hemen diyor ki tabii tabii diyor. Annem babam sana feda olsun. Öğret diyor. Bakın nasıl bir kelime duyacak. O ona fayda verecekse hemen öğret diyor. Şimdi bize dese ki biri, ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz önce deriz, para falan var mı? Mal var mı? Mülk var mı? Boşver gibi laflar söyleriz ama bunlar cahilliğin, meseleyi anlayamamanın bir işaretidir. O ne yapıyor? Bak diyor, bana söyleyeceğini unutmayacağım ve söyle bunları diyor. İşte Peygamberimiz şöyle de diyor. Allahümme inni da'ifun fe kavvi fi rıdake da'fi. Allah'ım ben muhakkak ki zayıfım. benim zayıflığımı senin rızan doğrultusunda kuvvetlendir. Ve huz ilel hayr bi nasiyeti. Benim nasiyemi hani perçeminden tutup tut ve hayra ulaştır. Hayır yoluna götür beni. Ve cealil islame münteha rızaya. İslam'ı benim için son rızam kıl. Yani son hedefim kıl. Yani benim için Allah'ın rızası İslam her şeyin üstünde olsun. Ve bellegani bi rahmetike. Beni rahmetine ulaştır. Ellezi öyle ki ercu min rahmetike. O senin rahmetini umduğum olan o rahmetine bizi ulaştır, bize kavuştur. Rahmetinle o rahmetine kavuştur. İc'alli vütten indellezine amenu. Sana iman edenlerin sevgisine de bize sevgi kıl. Onları da sevdir. Onlar gibi sevgi koy ve onları da bize sevdir diyor. Bu şekilde Peygamberimiz ona bu duaları öğretiyor ve inşallah bu duayı biz de ezberleriz. Allah da bize unutmamayı nasip eylesin. Ve bu şekilde güzel bir duayı da okumuş olduk bu hadis vesilesiyle. Yani hem bu duayı öğrendik hem de dayımıza karşı nasıl davranacağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş oldu. Bugünün insanın gerçekten sıla-i rahme, akrabalarını gözetmeye, akrabalarına saygı göstermeye, ilişkileri kuvvetlendirmeye ihtiyacı var. Bu ilişkileri kuvvetlendirenlerden bizleri Cenab-ı Allah eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ağlayış, yalvarış ve bağışlanış. Adem aleyhisselamla Hazreti Havva yitirmiş oldukları nimete 200 yıl ağladılar. Deniliyor ki bütün yeryüzü halkı ağlamış olsaydı, Davud aleyhisselamın hata işlediği zaman döktüğü gözyaşına denk gelmezdim. Yeryüzü halkının gözyaşları ile Davud aleyhisselamın döktüğü gözyaşı bir araya toplansaydı, Adem aleyhisselamın cennetten yeryüzüne indirildiği zaman döktüğü gözyaşına denk gelmezdim. Adem aleyhisselam cennette işlediği suçtan dolayı ağlamayı şiddetlendirdiği ve yüce Allah'tan tevbesinin kabulünü ve yargılanmasını dilediği, oturup elini alnına koyarak ağladığı sırada Cebrail aleyhisselam geldi, ona selam verdim. Onun ağladığına bakıp kendisi de ağladım. Ey Adem, nedir sana zahmet ve meşakkat veren bu bela? Nedir bu ağlayış? Diye sordum. Adem aleyhisselam, ey Cebrail, ben nasıl ağlamayayım ki? Yüce Allah beni sema melekutundan, yeryüzünün horluğuna, hakirliğine, sürekli bir yurttan, geçici ve göçülücü bir yurda, bol nimet yurdundan, yoksulluk ve mutsuzluk yurduna, temelli bir yurttan, temelsiz bir yurda geçirdim. Ey Cebrail, ben bu musibeti nasıl düzeltebilirim? Dedim. Cebrail aleyhisselam gidip Adem aleyhisselamın söylediklerini Rabbine haber verdim. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, sen beni kendi elinle yaratmadın mı? Dedi. Yüce Allah, evet buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, sen bana ruhundan üfürmedin mi? Diye sordu. Yüce Allah, evet buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, sen beni cennetinde yerleştirmedin mi? Dedi. Yüce Allah, evet buyurdum. Adem aleyhisselam, beni oradan ne için çıkardın? Dedi. Yüce Allah, emre itaatsizliğin yüzünden buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, senin rahmetin gazabını geçmedi mi? Dedi. Yüce Allah, evet geçti buyurdum. Adem aleyhisselam, eğer ben tevbe eder ve düzelirsem sen beni cennete döndürmeyi uygun görür müsün? Dedi. Yüce Allah, evet buyurdu ve bana isyan etmeyeceksin diye sana emretmedim mi? Diye sordum. Adem aleyhisselam, evet ya Rab dedim. Yüce Allah, izzet ve celal sıfatıma ve mekanımın yüceliğine andolsun ki senin gibi yer dolusu ademler olup da bana asi olsalar, kendilerini asilerin menzillerine indiririm. Ey Adem, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ben senin sesini, ağıtını işitmiş ve ağlamana acımış, kusurunu azaltmışımdır. Sen bana yapacağın duada şöyle de: Allah'ım, başka ilah yok, ancak sen varsın. Allah'ım, seni tesbih ve takdis ederim. Sana hamd ederim. Rabbim, ben bir suç işledim ve kendime yazık ettim. Beni yargıla, tevbemi kabul et. Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve en çok merhametli olan sensin sen. Çünkü suçları en çok bağışlayan ve merhametli olan sensin sen. Çünkü sensin suç bağışlayanların en hayırlısı. Allah'ım, başka ilah yok, ancak sen varsın. Seni tesbih ve takdis ederim. Allah'ım, sana hamd ederim. Rabbim, ben bir suç işledim ve kendime yazık ettim. Bana merhamet et. Çünkü merhametlilerin en merhametlisi sensin sen.

Adem aleyhisselamın Kabe'yi bina ve tavaf edişim. Adem aleyhisselamın uğradığı ağır iptiladan dolayı ağlaması, şiddetlendiği zaman ve meleklerin de onun ağlamasından ağlaşmaları ve tasasından tasalanmaları üzerine Yüce Allah Adem aleyhisselama arşımın alt hizasında benim bir haremim, yasak bölgem vardır. Sen hemen git de orada benim için bir beyt, mabet yap. Meleklerimin arşımı tavaf ettiklerini gördüğün gibi sen de orayı tavaf et ve beni zikret. Orada senin duanı ve taatımda bulunan çocuklarının dualarını kabul edeceğim diye vahiy ve Mekke'ye gitmesini ona emir buyurdum. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, bu benim için nasıl mümkün olur? Ben buna ne güç yetirebilirim ne de oraya varmaya yol bulabilirim dedim. Yüce Allah'ın gönderdiği bir melek kılavuz olup onu Mekke'ye doğru götürdüm. Giderken yerler uçsuz bucaksız çöller ve ovalar onun için dürüldü. Geçeceği her yer çöl, çukurlar, ister su ister deniz çukurları olsun onun için dürülüp bir adımla atlanır, geçilir oldum. Mekke'ye varıncaya kadar arzdan her nereye ayak bastı, her nerede konakladı ise orası bir mamure, bereketli bir yer oldum. Her adımda geçtiği yer ise boş bir yer oldum. Adem aleyhisselam yolda ne zaman bir bahçeye rastlayıp bahçenin yeri hoşuna gitse, meleğe bizi şuraya kondursan demekte, melek de senin konacağın yerin var diye cevap vermekteydim. Nihayet Mekke'ye gelip eriştiler. Cebrail aleyhisselam kanadını yerin dibindeki berk ve sabit kesimine kadar daldırıp Kabe'nin temelini açtım. Melekler de 30 kişinin kaldıramayacağı kadar ağır kayaları temellere bıraktılar. Adem aleyhisselam Kabe'yi 5 dağdan, Tur-i Sina, Tur-i Zeytun, Lübnan, Cudi, Hira dağlarından getirilen taşlarla yaptım. Kabe'nin yeryüzüne çıkıncaya kadar temellerini Hira dağından getirilen taşlarla yaptım. Kabe'nin yapısı işinden boşalınca Adem aleyhisselamı Cebrail aleyhisselam Arafat'a götürdüm. Halkın bugün yapmakta oldukları hac amellerinin hepsini ona gösterdim. Adem aleyhisselam Hazreti Havva'yı arıyor, Hazreti Havva da Adem aleyhisselamı arıyordu. Nihayet Arafat'ta buluştular. Orada birilerini görüp tanıdılar. Müzdelife'de birleştiler ve bundan dolayı oralara Arafat, Cemi ve Müzdelife isimleri verildi. Cebrail aleyhisselamın İbrahim aleyhisselama hac amellerini birer birer gösterip öğrendin mi diye tekrar tekrar sorduğu, onun da evet dediği ve bunun için Arafat'ta Arafat denildiği rivayet edilir. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselamı Mekke'ye getirdim. Adem aleyhisselam Kabe'yi 7 kere tavaf ettim. Adem aleyhisselam Kabe'yi 7 kere tavaf ettiği sırada veya mezemeyinde meleklerle karşılaştım. Melekler Adem aleyhisselamın haccını tebrik ettiler ve biz bu beyti senden 2000 yıl önce tavaf ve hac etmişizdir dediler. Adem aleyhisselam onlara siz tavaf ederken ne derdiniz diye sordu. Melekler Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber derdik dediler. Adem aleyhisselam buna ve la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini ekledi. Bunun üzerine melekler tavafta bu cümleyi ekleyerek okumaya başladılar. Adem aleyhisselam hac amellerini yerine getirdiği zaman ey Rabbim, her amel sahibi için bir ecir olur dedi. Yüce Allah, ey Adem, senin de vardır. Ben seni affetmiş, yargılamışımdır. Senin zürriyetine gelince,
onlardan bu beyte günahı ile gelen kimsenin de günahını affedeceğim buyurdum. Adem aleyhisselamın tevbesi bir cuma günü kabul buyuruldu. Adem aleyhisselam haçtan sonra Hazreti Havva ile birlikte Hindistan'a döndüm. Gecelerinde ve gündüzlerinde içinde barınmak üzere bir mağarayı barınak edindiler. Adem aleyhisselam Hindistan'dan yaya olarak gelip Kabe'yi 40 veya 70 kere hac ettim. Rivayete göre Adem aleyhisselam şeytanın şerrinden korkmaya başlayıp Allah'a sığınınca Yüce Allah ona koruyucu melekler göndermiş ve bu melekler Mekke'yi her tarafından kuşatmışlardı. Melekler Mekke'nin çevrelerinde nerelerde durmuşlarsa oraları Mekke'nin harem sınırı olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'in Adem aleyhisselamla ilgili açıklaması. Adem aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Muhakkak ki İsa'nın hali de Allah katında Adem'in hali gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oluverdi. Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben yeryüzünde benim emirlerimi tebliğ ve infaza memur bir halife yaratacağım demiştim. Onlar, biz seni hamdinle tesbih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın demişlerdim. Allah da sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim buyurmuştum. Hatırla o vakti ki Rabbin meleklere ben demiştim. Kuru bir çamurdan, suretlenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. O halde ben onun yaratılışını bitirdiğim, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman siz hemen ona secdeye kapanınız. Hani meleklere Adem'e secde ediniz demiştik de İblis'ten başkası hemen secde etmişlerdim. Fakat İblis bu secde edenlerle beraber olmaktan kaçınarak dayattım. Kibirlenmek istedi, zaten de o kafirlerdendim. Cinlerden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştım. Allah, ey İblis, sen ne diye secde edenlerle beraber olmadın? İki elimle yarattığıma secde etmenden seni hangi şey men ettim? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yücelerden mi olmak istedin? Sana emrettiğim zaman ona secde etmemeni gerektiren, seni secde etmekten men eden sebep ne idi diye sordum. İblis, ben kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan yarattığın beşer için secde edeyim diye var olmadım. Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim hiç? Benden şerefli kıldığın bu kim oluyormuş? Haber ver bana dedi. Allah, hemen in oradan. Artık senin orada kibirlenmen, kafa tutman sana yaraşmaz. Hemen çık git buradan. Çünkü sen artık kovulmuşsundur. Çünkü artık sen taşlanan, ilahi rahmetten kovulan bir melunsun. Hiç şüphesiz ceza gününe kadar lanet, lanetim senin üzerine tepenedir buyurdum. İblis, ey Rabbim, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri, kabirlerinden kalkacakları, dirilip kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver dedim. Eğer beni kıyamet gününe kadar geciktirirsen, andolsun ki onun zürriyetini biraz müstesna olmak üzere kendime ben de derim dedim. Allah, haydi sen malum olan bir zamanın gününe kadar mühlet verilmişlerden, geciktirilenlerdensin. Git, artık onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki cehennem hepinizin cezasıdır. Tas tamam bir ceza. Onların içinden gücünün yettiği kimseleri seninle yerinden oynat. Onlara karşı süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkar. Onların mallarına, evlatlarına ortak ol. Onlara vaat et. Şeytan onlara bir aldatıştan başka ne vaat eder ki? Benim gerçek kullarım yok mu? Senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Onlara vekil olarak Rabbin yeter buyurdum. İblis, ey Rabbim, madem ki sen beni azgınlığa mahkum ettin, senin beni azdırdığın şeye rahmetinden tard etmene mukabil ben de andolsun ki onları saptırmak için senin doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından kendilerine geleceğim, sataşacağım. Sen de onların çoğunu şükredici kimseler bulamayacaksın. Yine andolsun ki yeryüzünde onların masiyetlerini herhalde süsleyeceğim.
kendilerine hoş göstereceğim. Senin izzetine, mutlak kudretine and ederim ki onların hepsini toptan muhakkak azdıracağım. Onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna dedim. Allah işte bu doğrudur buyurdum. Ben şu hakikati söyleyeyim. Andolsun ki ben de senden, senin cinsinden ve onların içinden sana uyanların hepsi ile cehennemi dolduracağım. Benim ihlaslı kullarımın üzerinde senin hiçbir tahakkümün yoktur. Meğer ki azıp sapanlar da sana uyanlar olsun. Hiç şüphesiz onların topuna vaad olunan yer cehennemdir. Onun 7 kapısı, onlardan her kapının da onlara ayrılmış birer nasibi vardır. Hani Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiştim. Sonra onları meleklere gösterip, doğruculardan iseniz bunları adları ile bana haber veriniz buyurmuştum. Melekler de seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin sen demişlerdim.

Allah, ey Adem, onları adları ile kendilerine haber ver buyurup da o da onları isimleriyle söyleyiverince Allah, size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını hiç şüphesiz ben bilirim. Neyi açıklarsanız, neyi de gizlemişseniz ben biliyorumdur buyurdum. Yüce Allah Adem aleyhisselamı yarattıktan, ondan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye zevcesini yarattıktan sonra şöyle buyurdum. Ey Adem, sen zevcenle birlikte cennette yerleş de, ikiniz de ondan cennetin yiyeceklerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyiniz. Ancak şu ağaca yaklaşmayınız. Yoksa ikiniz de kendilerine yazık etmişlerden olursunuz. Ey Adem, hiç şüphesiz bu senin de zevcenin de düşmanıdır. Bundan dolayı o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zahmete düşersiniz. Çünkü senin acıkmaman, çıplak kalmaman hep oradadır. Ve sen hakikaten burada susamayacaksın. Güneşin sıcağı altında da kalmayacaksın buyurdum. Nihayet şeytan onu fitledi. Ey Adem, seni ebedilik ağacına zeval bulunmayacak bir devlete ulaştırmaya delalet edeyim mi dedim. Onlardan gizli bırakılmış o çirkin yerlerini kendilerine açıklamak, göstermek için ikisine de vesvese verdim. Rabbiniz size bu ağacı başka bir şey için değil, ancak iki melek olacağınız yahut ölümden azade ve ebedi kalıcılardan olacağınız için, yani böyle olmayasınız diye yasak etti dedim. Bir de onlara şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diyerek yemin ettim. İşte böylece ikisini de aldatarak o ağaçtan yemeye tenezzül ettirdim. Onlar ağacın meyvesini tattıkları anda ise o çirkin yerleri kendilerine açılıverdi ve üzerlerine cennet yaprağından üst üste koyup örtmeye başladılar. Rableri de ben size bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan size muhakkak apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye nidada bulundum. Onlar ey Rabbimiz kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız dediler. Şeytan böylece onların ayağını oradan kaydırıp içinde bulundukları onun nimetlerinden onları çıkarıvermiş, mahrum edivermiştim. Adem Rabbinden bazı kelimeler belleyip aldı da o da onun tevbesini kabul etti. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen odur. En sonra Rabbi yine onu seçti de tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi ve şöyle buyurdu. Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan ininiz. Yeryüzünde sizin için bir zamana kadar durak ve yuvarlanacak şey vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. Yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Artık ne zaman benden size bir hidayet gelir de kim bu hidayete uyarsa o dünyada sapmaz. Ahirette de mutsuz olmaz. Onlara hiçbir korku ve tehlike yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Kim de benim bu zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir. Ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz buyurdum.

Değerli dinleyenler, bugün de Peygamberler Tarihi isimli programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Elveda. Diyorum sefası bitti ömrümün. Şimdi dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar. Bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim. Özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim. Biz ki biz değiliz, bize elveda. Bahtiyar, derinde sızlayıp yaran, seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan, göze elveda. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü. Ayıra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü. Çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır. Her katı bir lay gibidir. İnsan gökte ay gibidir.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
5: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

العذاب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim,

Sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlümüze titreyişini. Davet Radyo.
1: Bir de peygamberin sen gelişini. Duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün. Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler. Bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri, bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı vervelleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı, uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan kusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana, gerekmez mucize aklı olana, ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı
2: 91.0 Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden. Görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden. Her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsım ve ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden. Çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde, canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden, ruhumun engerekle tükenmeyen dansıdır. 91.

0: Seherde açılan güller
1: gönlümüzden gönlünüze.
0: Zikrinle Davet dönen Radyo. Diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

İsminle bir yazılana bağışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme.

0: gönlünüze Davet Radyo.
1: Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım. Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi da, kara yazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı, bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede, uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezo gelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift Yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne, kurban anne, can anne.

uyar mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Günahın külleriyle kararmış bir yüz, mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğimde ey Nebi, ben de ümmetinden bir garibim. Ne olur, ne olur unutma beni.

جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله.

0: Ben Allah yolunda öldürülmeyi,
1: gönlünüzden gönlünüze, sonra dirilip Davet Radyo
0: öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et. Ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşim ile ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

cananımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ahile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ağyar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ahile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olan, bir kadem basması ile pak olan, ezilip rize be rize çak olan, nideyim ahile zar oldu günüm, aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem, nola gül yüzünü bir dahi görem, sensiz zindandır bana bağı irem, nideyim ahile zar oldu günüm, aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya, kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ahile zar oldu günüm, aşıkım mikneti har oldu günüm, aşıkım mikneti har oldu günüm.

Kan Çölü'nün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı arslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simizer, kaktüs ve kum.

0: kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye geliyordu.